0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Erdoğan mesajında

da terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışın da teminatı olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik, bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik izleme ve yönetim merkezinde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kolluk kuvveti görev başında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. Tahran, Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlikte sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
2: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
1: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
0: TRT Name.

Günaydın sevgili dostlar. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Kurban Bayramı'nın ilk gününden sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yere, herkese sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizi ulaştırıyoruz.

Efendim Mustafa Kandıralı ve arkadaşlarının arşivlerimize kalan icrasıyla selamladık sizleri. Her bayramda eskiden olduğu gibi her bayramda onun o güzel icrası ve oyun havalarıyla merhaba denirdi. Biz de aynı yoldan devam ettik bu sabah. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz. Bayramın ilk günü, ilk sabahı dedik. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Gönüllere huzur, sağlık, mutluluk, kardeşlik duygularını perçinleyen, getiren Kurban Bayramı'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve bu mutluluğu paylaşmak istiyoruz. Bizimle olun istiyoruz sevgili dostlar. Günü birlikte başlatalım, birlikte devam ettirelim. TRT Name'de ardı ardına birbirinden güzel programlar bugün sizleri bekliyor ama öncelikle sabahın namesiyle günü başlatalım istiyoruz. 0552 040 66 44 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi yollayabilirsiniz. Efendim güzel başlayalım güne de, bayramımıza da, dolayısıyla güzel devam etsin diyerek oturduk stüdyolarımıza sevgili dinleyicilerimiz. Bu programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak sesimizi soluğumuza ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Ve ilk eserimizi dinlemeye başlayalım. Mustafa Sağyaşar'ın sesiyle bir segah eser, Karam.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: TRT Name.

0: Sarı Kurdelem Sarı, Malatyalı Fahri Kaya'nın Hicaz eseriyle dinledik Müzeyyen Senar'ı. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek diye Seçil Heper'i dinliyoruz şimdi Uşak makamındaki eserle.
1: TRT Name.

Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Kadri Şençalar'ın bu Hicaz eserini de Nusret Yılmaz seslendirdi. Zeki Duygulu'nun Hicaz şarkısını Alp Arslan seslendiriyor. Mahmur bakışlı dilberim, seni ben candan severim.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.
2: TRT Name.

Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Arif Sami Toker'in Hüzzam eserini Ayşe Ekiz'den dinledik. Emrah Yiğit bu kez mikrofonda, güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Kadri Şençalar'a ait Hüzzam şarkıyı seslendirecek. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. TRT.

0: Açılır Gonca gül yar, seni sevse bülbül yar, seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Erol Sayan'ın bu segah eserini de Melda Kuyucu Kılıç'tan dinledik.
1: Sıradaki şarkı sizin, TRT Name sizin için çalıyor.
0: Efendim saatler 7.35'i gösteriyor. İstekler başlayacak şu dakika itibariyle. Radyolarını yeni açan dostlarımıza günaydın diyelim. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Dolayısıyla pek çok evde ayrı bir telaş var. O telaşa biz şarkılarımızla eşlik edeceğiz bu sabah. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız diye hatırlatalım bir kez daha. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme de mesajlarınızı yazabilirsiniz. Efendim

Sağlıkla aldığımız her nefes bir bayram aslında. Bunun farkına hasta olmadan varmamız lazım. Sevdiklerimiz yanımızda olduğu müddetçe her günümüz bayram. Sevdiklerimizi kaybetmeden bunu hissetmek gerekiyor gerçekten de. Dolayısıyla sevdiklerimizin yanımızda olduğu nice nice bayramlar olsun hepimiz için, sağlıklı nefeslerimiz olsun diyelim ve bayramın bu ilk gününde ilk isteğimizi dinlemeye başlayalım. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, bayram sabahının ilk gününde de bizi yalnız bırakmamış. Biz de onu yalnız bırakmıyoruz elbette, şarkılarımızla yanı başınızdayız dedik ya. En içten dileklerimle bayramınızı kutlar, güzel bir gün diliyorum diyor Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den ulaşıp efendim. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, Bilecik Huzurevi konukları, değerli ekibiniz ve name dostları için rica ediyorum demiş. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler yollamış. Siz kıymetli sabahın namesi program ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, tüm name dostlarıma, herkese armağan ediyorum. Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Her daim TRT Name diyor sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Fethiye'den Bayram Gökçen, günaydın. Öncelikle ülkemin mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun. Sıradaki eser torunlarım Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diyor. Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyerek ulaşmış Melihan İlifer Keskin. Sağlıklı huzurlu günler dilerim demiş. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Mutlu bayramlar, şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma ve TRT Name dinleyenlere armağandır diyerek eklemişler isteklerini. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. Ve hemen dinlemeye başlıyoruz. Cengiz Onural'ın şarkısıyla Melihat Gülsesi. Bir sihir gibiydi şehre inerken gece, ya da diğer ismiyle Firar.

Bir sevgi istiyorum. Nusret Yılmaz'ı dinledik. Sevgili dinleyenler, efendim bu Necdet Tokatlıoğlu şarkısıyla Halit Çelikoğlu'nun sözlerini bestelemişti Necdet Tokatlıoğlu Nihavend makamında. Ankara'dan Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemişti bu eseri. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden hayırlı bayramlar, iyi yayınlar diyerek ulaşmış bize. Doğan Çizmeci İzmir'den sabahın ilk ışıklarıyla gönül dolusu selamlar, gökyüzünün maviliğine karışan umutlar gibi bayramın bereketi de evlerinize, yüreklerinize dolsun demiş. Ne de güzel yazmış. Teşekkür ediyoruz değerli sunucumuz Dilek Hanım'a. TRT Name ailemizin güzel yürekli dinleyicilerine en içten bayram dileklerimi gönderiyorum. Sıradaki name Burcu Öztürk'e, İzmir'den amcam Refik Bilgen'e ve şifa bekleyen tüm gönüllere umut, huzur ve sağlık taşısın. Hayat yüzünüzden tebessümü eksik etmesin. Mutlu olun, mutlu kalın demiş. Dua tadında. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel dilekler bunlar. Sağ olunuz, var olunuz. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş, kolay gelsin. Emekleriniz için teşekkür ediyorum demiş. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tekrarında sağlıkla buluşmak dileğiyle diyor. İnşallah diyelim efendim. Mutlu olun, sevgiyle kalın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Nurten Demirkol'a kulak veriyoruz. Bu kez bir Selahattin İnal şarkısı istenmişti. Hikmet Münir Ebcioğlu yazmış dizeleri. Hüzzam makamındaki eseri birlikte dinliyoruz. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor.

0: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
1: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
0: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak her zamankinden daha kıymetli.
2: TRT Name.

Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi, eridim için için eriyen zaman gibi. Azmi Tuğrul'un Osman Dokuz Oğuz'un dizeleriyle bestelediği bu hüzzam eserini Uğur Çınar'dan dinledik. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu bayramlar dilemiş. Palmiyeler şehri güzel Mersin'den kucak dolusu sevgi selam saygılarımızı iletiyoruz demiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarım için istiyorum. Ayrıca tüm TRT Name çalışanları ve name dostlarımız için de demişler ve Uğur Çınar'ın sesiyle istemişler bu eseri. Sena Yıldırım Balıkesir Edremit'ten eşi Mustafa Bey için istekte bulunmuş. Ekrem Mert Altınordu'dan hayırlı bayramlar dilemiş. TRT Name dinleyenlere armağan etmek istiyorum sıradaki eseri diyerek sizin istekleriniz böylece yerine geldi. Şevki Şahinoğlu'nun isteği var sırada. Güller Diyar Isparta'dan TRT Name dinleyen güzel insanlara günaydınlar diyor. Efendim Emel Kahya, Aysun Esin Muhammed Şahinoğlu için ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına, dinleyenlerine armağan olarak çalmanızı istiyorum. Herkese hayırlı bayramlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Zübeyde Yalın Öktem'in Hicaz şarkısını Esra İçözden dinliyoruz. Bil ki yerin dolmadı.

Kırmızı Gül'ün Alı Var, Alper Ayarak seslendirdi bu Hicaz Rumeli türküsünü. Hamise Aracı, bayramımız mübarek olsun deyip bu şarkıyı ailesi ve tüm dinleyenlere, ayrıca bana darman etmiş, nice güzel bayramlara diyerek çok teşekkürler. Nusrettin Riyaki, Samsun Yakakent Kozköy'den iyi bayramlar diliyor. İpek Taşkıran, İstanbul'dan iyi bayramlar, yurduma huzur diliyorum. Değerli TRT Name emekçilerine, dostlarına sevgiler demiş. Efendim, isteklerini yerine getirdik. Hatice Biçer, İpek Taşkıran kendisi ve radyosu açık olan herkes için istiyormuş. Hatice Biçer de Konya'dan hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar diyerek ulaşıyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares'i ortak ediyor. Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin, Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acı Burç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşları için, ayrıca Ali Özyener, Turan Özsoy, Ünal Akdoğan, kıymetli eşi Bilge Hanım, kızı Özge Nur için istemiş. Güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum demiş. Ecvet Kurt, Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar. Saygı ve sevgilerimle kolaylıklar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Name dostlarıma selamlar sunuyorum demiş. Numan Saka, Sinop Boyabat'tan kucak dolusu sevgin eşe dolu selamlar. TRT Name dinleyen ve çalışan, emeği geçen sayfadaki tüm arkadaşlarıma mutlu sabahlar, kurban bayramımız mübarek olsun. TRT Name iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. İstekler yerine geliyor. Saatler 8'i 9 dakika geçiyor. İkinci saatimizin içindeyiz. Adnan Yıldız'ın isteği var. Enişten sevgilerimle Ankara'dan merhaba. Eski bayramlarımız tadında ve sevincinde sağlık ve mutlulukla geçecek güzel bir bayram olmasını diliyorum demiş. Eser öncelikle sizlere, sonra da kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Eski bayramların tadı bir başkaydı. Belki biz büyüdük. Bayramlar yaşlandı diye bir şarkı vardı biliyorsunuz. Aman efendim, biz bayramları yüreğimizde yaşatmaya, yaşamaya devam edelim. Daha önce de söylediğim gibi, sevdiklerimiz yanımızdaysa, sağlığımız da yerindeyse zaten bayram bizim için. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nın da ayrı bir özelliği, güzelliği var. Efendim, biz tüm büyüklerimizin ellerinden öperiz, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Dolayısıyla şarkılarla yanı başınızda olmaya da saatler onu gösterinceye dek devam ederiz. Mine Geçili, Suat Sayın'ın Hicaz şarkısını seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.

0: yol durumu.
1: Gebze-Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacak. 26 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren başlayan ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar sürecek olan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Nurdağ Gaziantep Otoyolu'nun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometrelerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü ve gidiş geliş olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta.
0: Yol durumu.

Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor. Yollarda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileyelim. Biz sabahın ilk saatlerinde yollara düşüp stüdyolarımıza gelirken, radyomuza gelirken özellikle İstanbul çıkış

istikameti yoğun bir trafikle idi. Dolayısıyla yollarda çokça sevgili dinleyicimizin olduğunu, olabileceğini tahmin ediyoruz. Aman dikkat edin, bayram tatili gerçekten tatil gibi olsun, bayram gibi yaşayalım. Sevdiklerinize sağ salim ulaşın lütfen. 10 dakika sonra gidin, yarım saat sonra gidin ama sağlıkla, huzurla gidin. İbrahim Özdemir'in isteği var sırada. Volvadin'den selamlar, sevgiler yollamış, mutlu sabahlar dilemiş. Kurban bayramımız mübarek olsun diyor. Kendime, Dilek Hanım size, Rabia Hanım'a ve de sabahın namesi dinleyenlerine armağan olsun diyor. Biz buradan sevgili Rabia Aslı'ya sevgilerimizi iletelim. O bugün yayında değil. Sevgili Görkem, Gaye Görkem Özçelik'le birlikteyiz. Bu sabah programı sizler için o hazırladı. Ona da armağandır diyelim. Zeki Başoğlu, mübarek Kurban Bayramı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk, esenlikler dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Şükrü Tunar'ın Halit Bekir Sabarkan'ın dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısını Ayşen Birgör'den dinliyoruz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı az bulutlu, zamanla güney, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan'ın kuzeyi ile İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun'un iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney çevreleri, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi, Ankara'nın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneyi, Ankara'nın kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 29, İstanbul 27, Kırklareli ve Sakarya 30, Afyonkarahisar 23, Muğla 27, Denizli ve İzmir 30, Adana 33, Antalya 30, Burdur ve Ankara 25, Hatay 31, Eskişehir, Bolu ve Kastamonu 26, Konya 24, Nevşehir 22, Düzce 28, Amasya 27, Artvin 21, Samsun 24, Trabzon 22, Kars ve Van 19, Malatya 26, Diyarbakır 30, Mardin 28, Siirt 27, Şanlıurfa 32 derece.
0: Hava durumu.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayında sizlerin istekleriyle devam ediyor. Radyolarını yeni açan dostlar, gününüz aydın olsun. İyi bayramlar diliyoruz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı iletebilirsiniz Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme. Efendim, bayram sabahında bile sevgili dostlarımız bizimle, ne mutlu bize. Günlerini bizimle başlattılar. Hatay Antalya Antakya'dan bayram sabahından sevgi, selam, mutluluk dolu bayram diliyorum diyor sevgili dinleyicimiz. Gülşen ve evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve Sabahın Namesi ekibine, radyosunu dinleyen herkese armağan olsun demiş Abuş Bakır. Efendim, isteklerini yerine getirelim. Zeynettin Maraş'ın şarkısını dinleyelim. Behiye Aksoy'un sesiyle Nihavend makamındaki eser, Gizli Aşk Bu Söyleyemem Derdimi Hiç Kimseye.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.
2: TRT Name.

Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Zeki Müren'in bu Süzinak eserini Ümit Köroğlu seslendirdi. Hürmet Özdemir Karabük'ten selamlar sevgiler yollamış. Bayramımız kutlu olsun demiş ve bu şarkıyı rica etmiş. Hatice Okur Antalya'dan turunç kokulu sevgiler selamlar. Bugün bayram dolayısıyla ben de sizlere yazmış bulunuyorum. Tüm İslam aleminin bu güzel programın yapımcısının ve sunucusu Dilek Hanım'ın name dostlarımın bayramını kutluyorum. Bayramın bayram tadındaki şarkılarla demiş, nice bayramlar diliyorum, sizleri dinliyorum, iyi ki iyi yayınlar diyerek de noktalamış. Çok teşekkür ediyoruz. Emine Atamer Trabzon'dan mutlu günler diliyor. Osman Angay Çorum'dan gönül dolusu sevgiler yolluyor. Hayırlı bayramlar dilekleriyle. Oğlu Ahmet Angay, kızı Rabia Narbana, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp için istiyor. Samsun'dan sevgiler selamlar, iyi bayramlar diliyorum diyor Volkan Öztürk'e. Sevdiklerime, size, yayın ekibine, TRT Nambe dostlarıma armağan ediyorum demiş. İrfan Turgut Selçuk Bolu'dan günaydınlar diyor. Yeni isim hemen dikkat çekiyor. Hoş geldiniz. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan hayırlı bayramlar dilemiş. Tüm TRT Nambe dinleyen dostlarım armağandır demiş. Mustafa ile Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan selamlar yolluyorlar. İzmir'den Savaş Özata TRT Nambe ailesinin Kurban Bayramı kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim hepsinin isteğini yerine getirdik. Ahmet Uzal, hayırlı olsun sabah şerifleriniz, iyi günler demiş. Selami Kabakçı, Niksar'dan selamlamış iyi bayramlar dilekleriyle. İsmail Hakkı Hayat, Eskişehir'den günaydınlar. TRT Name personeli dinleyicileri, tüm sevdiklerimin bayramını kutlar. Sağlık, sevgi, barış dilerim. Tüm sevdiklerime armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de aramıza hoş geldiniz diyelim. Asıl istek sahibimiz ise Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan ulaşmış. Sevgiler selamlar yollamış hem name dostlarına hem ekibimize. Sağ olunuz. Huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün dilemiş. Bayramımız kutlu, her günümüz bayram tadında olsun diyor. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri Meleğim Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla başta demiş. Efendim yapımcımız ve beni de ortak ediyorlar. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Gül Yazıcı mikrofonda bu kez Avni Anıl'ın İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Hicazkar şarkısıyla. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler.

Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktüm başka yer seçer diye. Uşak'tan Meral Özhan hayırlı sabahlar, yüzünüzden tebessüm gönlünüzden huzur eksik olmasın demiş. Eşi Erol Bey'e, kendisine, evlatlarına, torunlarına, değerli sunucumuz diyerek bana, değerli yapımcımıza, nave dostlarına da armağan etmiş. Kurban bayramınız kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki isteğe geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu, merhabalar, günaydın diyor. Bayramın mübarek olsun demiş. Çok teşekkürler, sağolunuz. İstanbul'daki kızı Gülşah Aydın, torunları da ve Eskişehir'deki Deniz Kırçeli'ye, İstanbul'dan Gülbahar Meşeci'ye ve Canan Aydın'a, eşi Hüseyin Aydın'a armağan ediyor. Manevi kızım Aylin Hanım Efendi'ye ve TRTname ekibine de armağan olsun. Hayırlı bayramlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Turhan Taşan şarkısı. Sözler Nihat Tuna'ya ait. Nihavend makamındaki eseri İhsan Güvenç'ten dinleyeceğiz. Sevgili Nihat Tuna, bizim sevgili teknik yönetmenlerimizdendi biliyorsunuz. Adını son zamanlarda da sıkça güftekar olarak duymaya başlamıştınız. Genç emeklilerimizden. O şimdi emekliliğin tadını, emeklilik günlerinin tadını Antalya'da çıkartıyor. Bizi dinlemekteyse, ki biz biliyoruz ki sabahın namesini kaçırmaz, dinler. Sevgilerimizi iletelim. Kıymetli ailesiyle beraber nice mutlu bayramlar dileyelim kendisine bu vesileyle. İlhamı bol olsun deyip sözlerini onun yazmış olduğu Turhan Taşan'ın Nihavend şarkısını dinleyelim. En baştan belli miydi, niyetin gitmek miydi?

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.
2: TRT Name.

Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayam dağlar. Meslem Özşimşir'i dinledik Malatyalı Fahri Kayahan'ın bu Hicaz eseriyle. Samsun'dan Seniha Cengiz Han mutlu sabahlar dilemiş. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun deyip bu eseri eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut, Gürhan, Name Dostları ekibimiz ve kıymetli sunucumuz diyerek bana da armağan ediyor. Sağ olun Mustafa Yahşi. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, nice bayramlar dilerim. İstanbul'daki Name Dostlarıma armağan ediyorum diyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu da hayırlı bayramlar, bayramınız kutlu olsun, kolay gelsin demiş. Anamur'dan selamlar yollamış. Eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim Anamur halkı için istemiş ayrıca. Onur Gündoğan, Muğla Milas'tan sizi dinliyoruz, yayın ekibinizin ve tüm TRT Name dinleyicilerinin bayramını kutluyoruz diyor. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. Sizin için de seslendirildi eser. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan ulaşmış, eşi Nisa Hanım için istiyor iyi bayramlar diliyor. Zehra Bıçakçı, o da İzmir'den iyi bayramlar dilekleriyle ulaşıyor. Teşekkür ediyoruz. Saatler 8.53'ü gösterdi bu arada. Zaman hızla akıyor. Şarkılar birbirinden güzel. Teşekkür ediyoruz. Bizimle olan sabahını ve bayramın ilk gününü bizimle paylaşan tüm sevgili dostlarımıza. Selda Karayiğit, iyi sabahlar dilerim. Edirne'den gönül dolusu sevgiler demiş. Kurban bayramınızı en güzel dileklerimle kutlarım. Huzurlu, mutlu bayramlar dilerim diyor. Şarkıyı istiyor. Biz de isteği yerine getiriyoruz. Necip Mirkelamoğlu'nun Nihavend eserini Emel Sayın'dan dinliyoruz. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana.

Adın Esen Yerlerde Zübeyde Yalın Öktem'in Hicaz şarkısı istenmişti. Alp Arslan seslendirdi. Gülsefa Can Bolat, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Kırıkkale'den sevgilerimi sunuyorum. Güzel eserler Dost Radyom'la gönüllere nakş olunurken siz çok kıymetlilerimizin emeklerine teşekkürlerimle demiş ve bu eseri istemiş. İyi ki varsınız diyerek çok teşekkür ediyoruz. Dilek Akdeniz ki yeni bir isim, aramıza hoş geldiniz diyelim. Samsun'un güzel ilçesi Atakum'dan Müslüman aleminin ve sizlerin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum diyor. Nicelerine huzurla demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı çocuklarım Fırat Serhat Çağlar, torunlarım Ata ve Mete'ye, ablam Semra'ya, kardeşlerim Melek, Ayşen Güller ve Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarıma ve sizlere armağan etmek istiyorum. Nice bayramlara diyor. Teşekkür ediyoruz. Fatma Ateşok Almanya'dan sağlıklı mutlu günler dilemiş. Sizlerin ve name dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Sivas'tan Adem Cüvelek, Kurban Bayramı'nın rahmeti, bereketi, huzuru üzerinize olsun, bayramınız mübarek olsun diyor. Dilek Yıldız mutlu sabahlar, mutlu bayramlar dilekleriyle ulaşıyor. Malatya'dan Murat Subaşı tüm name dostlarının bayramını kutluyor. Sevgili eşi Piraye Hanım için istiyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den iyi yayınlar dilemiş. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, TRT name dostlarıma, sağlık çalışanlarına hediyedir diye eklemiş o da. İstekleriniz yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Reyhan Baş Samsun'dan sevgiler. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Güzelliklerle nice bayramlara diyor. Sizler ve sizi dinleyen herkes için rica ediyorum demiş. Saygılar yollamış. Turhan Oğuzbaş'ın dizelerini Avni Anıl Uşak makamında bestelemiş. Şarkıyı Meral Mansuroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var.

0: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
1: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
0: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.
2: TRT Name.

Sen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam. Yahya Geylan'ı dinledik. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin şarkısıyla. Sözler Ahmet Refik Altınay'a aitti. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istemiş bu eseri. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir bayram diliyorum diyor. Teşekkürler. Tosya Bağları'ndan Sadık Çalışır ulaşmış bize. Aramıza hoş geldiniz. Yeni bir isim. Tüm dostlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Güler Sunar Karahan bize ulaşan dinleyicilerimizden, sevgili dinleyicilerimizden İskenderun'dan ulaşıyor. Dostlarımın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık huzur getirsin demiş. Adnan Önem, Aydın Karacasu'dan selamlar, hayırlı bayramlar, sevgiler, saygılar diyor. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan iyi bayramlar dilekleriyle ulaşıyor o da. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü. Torunları Enis, Ela ve Uzay için ve name dostlarıyla ekibimiz için istiyor. Şafak Soley, bayramınızı gönülden kutluyorum demiş. Samsun'dan sizi her sabah dinliyorum. Başkalarına da tavsiye ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu, sağ olunuz. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun, Kurban Bayramımız kutlu olsun diyor. Eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Saharoğlu'na armağan ediyor. Kolaylıklar diliyor. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Sağ olunuz. Musa Aytu, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Bartın'dan sevgiler yollamış. Çok teşekkürler. Bugün de sevgili dostlarımız sabahın namesini yalnız bırakmadılar. Bizimle birlikteler. Kim bilir nerelerdesiniz? Yollarda mısınız? Evinizde misiniz? Sevdiklerinizle bir arada oturduğunuz bir bayram kahvaltısı sofrasında mısınız? Bilemiyoruz ama gönüllerimiz sizlerle birlikte. Bunu da şarkılarımızı paylaşırken zaten hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyoruz efendim. Mersin'den Yasemin Yiğit'in isteği var sırada. Dilek Hanım, şahsınızda bu yayına emek veren herkesin ve TRTname dinleyicilerinin bayramını kutluyorum demiş. Canım kızlarım, eşim, torunlarım, damadım, koro arkadaşlarım ve tüm sevdiklerim için istiyorum deyip Yusuf Nalkesen'in Kürdili Hicazkar şarkısını armağan etmiş. Erol Bingöl seslendirecek eseri. Biz de dinleyeceğiz ve hatta belki de birlikte söyleyeceğiz. Çünkü çok sevilen, çok bilinen bir şarkı. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan. Unuttum dese dilim yalan. Vallahi yalan.

Neşe Öztaş'ı Melahat Pars'ın Nihavend şarkısıyla dinledik. Gönlümü başka emellerle avutsaydım. Suzan Ülkü, efendim sevgili Dilek Hanım bayramınızı kutluyorum demiş. Bu eseri sevgili eşi Ahmet Ülkü'ye ve dinleyenlerimize, ekibimize armağan etmiş. Koro şefleri Gönül Saykal ve Şerife Çelik ve koro arkadaşları için de istemişler. Teşekkür ediyoruz. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım diyor. Ne de güzel hatırlatıyor. Gerçekten öyle. Biz yayın içinde de bir kez söylemiştik. Zaten bizim dinleyicilerimiz biliyoruz ki kurallara uyarlar. Dikkatli olmaları konusunda bir kez daha hatırlatmakta fayda var efendim. İzzet Yücel, Türk Sanat Müziği sevenlere, ekibimize Beypazarı'ndan sevgiler, saygılar yollamışlar. Bütün dinleyenlerin Kurban Bayramı kutlu olsun demişler. Mehmet Üstün Barutçu, Alanya'dan sevgi saygı yolluyor. Emekleriniz için çok teşekkürler. Zevkle dinliyoruz. Kolaylıklar dilerim nefesinize, yüreğinize, gönlünüze, ellerinize sağlık demiş. Çok teşekkürler. Şahsınızın, radyoda emeği geçen herkesin ve değerli radyo dinleyicilerinin Kurban Bayramınız mübarek ve bereketli olsun. Kolaylıklar dilerim diyor. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir Seferihisar'dan Ali Daşcürcü, bayramınızı kutlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar dilerim demiş. Eşi Ayşen Nalan Hanım, Erzurum İspir'deki kızı Canan ve tüm TRT Name dostları için istemiş. Aramıza yeni katılan dostlardan pazartesi günü sanki ismini okudum diye hatırlıyorum. Hoş geldiniz aramıza, böyle lütfen sesinizi duyurun. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler yolluyor ve şimdi dinleyicimiz eseri bizlere, eşi Saynur Hanım'a ve birkaç kişi daha saymış. Bakalım kimler? Torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Ela Anur ve Yağız Özçelik'le Çerçi Mingil, İçel Eren ve Derman ailelerine armağan etmiş. Ramazan Gökalpark'ın yazmış sözleri, Saadettin Kaynak Karcağır makamında bestelemiş. Nazan Sıvacı seslendiriyor. Kara bulutları kaldır aradan.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.
2: TRT Name.

Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın. Güzide Taranoğlu'nun dizelerini Muzaffer İlkar Hicaz makamında bestelemiş şarkıyı Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Servet Şahin Kuşadası'ndan sevgiler yollamış ve bu şarkıyı herkese armağan etmişti. Mehmet Gücü Yener bayramınız mübarek olsun demiş, Bandırma'dan selamlar yollamış. Şu an ekranımda göremiyorum. Sevgili Görkem gösterecektir ekranımı. Evet, Mustafa Sayaşar'ın sesiyle vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere demiş ama biz bu şarkıyı programın açılışında çalmıştık zaten Mehmet Bey. Umuyorum ki dinlediniz. Dinleyemediyseniz bu şarkı size ve sevdiklerinize de armağan oldu. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlar yollamış. TRTName dinleyicileri için istemiş. Mithat Kaykı Edirne'den ulaşan sevgili dinleyicimiz selamlar yolluyor. Hayırlı bayramlar diliyor. Eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir için istiyor. Hatice Ünal Kaşıkara İzmir Çandarlı'dan sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlar diliyorum. Koro arkadaşlarıma, TRTName dinleyicilere, dostlarıma, arkadaşlarıma, sevdiklerime bayram armağanım olsun diyerek istiyor. İstekler böylece yerine getiriliyor ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Yaşar Özel'in sesiyle dinleyeceğimiz bir İrfan Özbakır şarkısı. Güfte Ülke Aker imzalı, makam Hicaz.

Çamlıca'dan, İstanbul'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çiftinin istekleri var. TRT Name dinleyenlere, şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağandır, sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar dileriz demişler. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum.

Sen benim aşkımı bilinceye dek, davetsiz habersiz gelinceye dek, tek seni severdim ölünceye dek, yıllar önce çıkmış olsan karşıma. Necmettin Yıldırım'ı dinledik Rıdvan Tandoğan'ın, Mehmet Erbulan'ın bu dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısıyla. Zafer Özkar'a mutlu bayramlar demiş, Sakarya Camii'den selamlar yollamış ve bu eseri radyo dostları için istemiş, isteğini yerine getirdik. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Saatler 9.40'ı gösteriyor. Yalçın Gürpınar Ankara'dan ulaşmış tüm name dostlarıma, sizlere iyi bayramlar dileklerimi iletiyorum demiş. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Ebru, Bilge, Bahri, damatları İbrahim, Erkan, gelini Derya, dünürleri ve torunları için istemiş. Tuncel Erol iyi yayınlar diliyor Eskişehir'den. Seçil Kamber, Aydın Çin'den, ekibinizin ve dostların Kurban Bayramı'nı kutlar, iyi bayramlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten ulaşmışlar. İyi bayramlar dilemişler. Gülçin, Fatoş, Engin ve Gülhan Heybeli için istemişler. Onların istekleri de yerine getirildi. Ankara Eryaman'dan ulaşan Fatih Kiper iyi bayramlar dilekleriyle diyor ki, görüşemediğim tüm dost ve akrabalarıma, name dostlarına, yapım yayın ekibine armağan ediyorum sıradaki eseri. Halit Çelikoğlu'nun dizelerini Yusuf Nalkesen Hüzzam makamında bestelemiş. Şarkıyı Seda Gökkadar seslendiriyor. Küsmeyin geceler diyor.

Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim, bilmedim. Efendim, Serap Mutlu Akbulut'u dinledik. Bu güzel Amir Ateş şarkısıyla Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç selamlar, sevgiler yollamış. Eşi Tülay Hanım, Neşeyi Sağlık Türk Sanat Müziği Koro Şefi Erbil Aydın, koro arkadaşları ve TRT İstanbul Radyosu'nun spikeri Dilek Hanım için demiş. Çok teşekkür ediyoruz, çekincesiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim, şimdi de bir Necip Gülses şarkısı var sırada. Bu şarkıyla vedaya hazırlanıyoruz. Elihat Gülses seslendirecek. Hüsamettin Olgun'un dizeleriyle bestelenen bu Kürdili Hicazkar şarkıyı. Hüznün hikayesi aynadaki yüz, ak düşen saçlarım, yılların izi diyerek veda ediyoruz. Efendim, kurban sözlük anlamı olarak yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına geliyor. Bayramlar zaten gönülleri ısıtan, küsleri barıştıran günler olarak öne çıkıyor. Böyle özel günlerde içten bir gülümseme, sıcacık bir merhaba ya da nasılsın? Evet, bizleri, gönülleri, insanları birbirine yaklaştırıyor. Biz de bu bayram sabahının ilk gününde, ilk bayram sabahında sıcacık bir merhabayla selamladık sizleri. Şarkılarla selamladık sonrasında da. Sevgili dostlarımız günü bizimle başlattı. Çok mutlu olduk. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Bir kez daha mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramın ilk sabahı birlikteydik. Bayramın üçüncü gününde de, cuma sabahında da İstanbul'dan canlı yayınla birlikte olmayı istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım diyoruz. Efendim, programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ulaştırdı. Mikrofon başında ise ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Dediğimiz gibi güzel bir gün, güzel bir bayram günü olsun hepimiz için efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır'da ise bayramın manevi iklimi Ulu Camii'de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, saat 15'te ise Kızılcıhamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş,

Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bayramın bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. "Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir," dedi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler, Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Ancak Washington iddiayı reddetti. Tahran yönetimi ise ABD'nin itirazına görüntülerle cevap verdi. Haberleri dinlediniz.

İstanbul stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. İslam alemi için çok önemli olan bir günde, mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde sizlerle buluşmanın mutluluğunu, heyecanını bir arada yaşıyoruz değerli dostlar. Allah'a olan şükranlarımızı ifade ettiğimiz, İslam dinine olan bağlılığımızı, Allah'a olan şükranlarımızı ifade ettiğimiz, Yüce Yaradan'a yakınlaştığımız, onun rızasını kazandığımız bu mübarek günde hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok hikmeti de anlıyoruz. İşte Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde yardımlaşmanın, kardeşliğin ve birlik olmanın da önemini kavradığımız bu özel günde bayram coşkusunu TRT Name frekansında hep birlikte yaşayacağız değerli dostlar. Bugün programımızda teknik yönetmenimiz sevgili Serber Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan

ben Bengü Ergen'e en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Bugün sizleri eski bayram sabahlarını andıran harika namelerle karşılamak istedik. Enstrümantal bir eserle sizlere merhaba dedik. Mustafa Kandıralı ve arkadaşlarından dinlediğimiz Yeni Kasap havasıyla sizleri selamladık. Ve eski bayram sabahlarının ruhunu günümüzde de yaşattık. Yine aynı güzel şarkılarla yayınımızı sürdüreceğiz. Bugün de Kurban Bayramı coşkusunu sizlerle beraber yaşayacağız. Ve en güzel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Efendim, bu hareketli neşeli açılışın ardından çok özel bir Muzaffer İlkar şarkısıyla yayınımıza başlamak istiyoruz. Güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Hicaz makamındaki şarkıda Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşıyoruz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Ankara Radyosu sanatçılarından Hilal Çelebi, 2016 yılında Ankara Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu şarkıyla konuğumuz oldu. Yine bir Muzaffer İlkar bestesi dinledik. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi Kemal Şakir Yakar imzalıydı. Çiçekler derleyeyim, bir demet eyleyeyim. Demeti neyleyim, sen gülüm olmayınca. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz ve iki kıymetli sanatkarı ağırlıyoruz. Neşe Öztaş ve Selim Öztaş, Teoman Alpay'ın güftesi Nihat Aşar'a ait Hicaz şarkısıyla bizlere sesleniyor.

Dinleyecekler. Dinleyeceğimiz bu şarkı Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biri. 1974 yılında yayınlanan ve Emel Sayın'ın başrolünde yer aldığı Mavi Boncuk filminde sanatçı tarafından seslendirilmiş. Yine Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan'ın başrollerinde oynadığı bir filmde yer verilmiş. Aynı zamanda 1980 yılında yayınlanan Tanrı'ya Feryat filminde de Ferdi Özbeğen tarafından seslendirilmiş. Şimdi bu unutulmaz eserde Neşe Öztaş ve Selim Öztaş çifti sizlerle.

Sen ol bahtımın yıldızı, seviyorum Çerkes kızı. Yine İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından birini Turgay Kızıltuğ'u ağırladık. Sanatçı Selahattin İnal'ın güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz eseriyle bizlere seslendi. Değerli dostlarımız, şimdi ise geçmişe uzanacağız ve Zeki Müren'in sesinden bir Erdoğan Berker bestesine kulak vereceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesini Cansın Erol Ozan kaleme almış. Zeki Müren'in 1986 tarihli Masal isimli albümünde yer alan kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Seneler ne olur üstüme gelmeyin, saatler durun biraz, ömrüm bitirmeyin. Bunca yıl geldi geçti, söyleyin ne anladım? Mazideki günleri daha ben yaşamadım.

Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1997 yılında seslendirmiş olduğu Hicaz Potpourri'yi sunduk sizlere. İçimizi kıpır kıpır yapan, bayram coşkusuna yakışan harika şarkılar dinledik. Birlikteliğimize yine kıpır kıpır eserlerle devam ediyoruz. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Suat Yıldırım, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Refik Ahmet Sevengil'e ait Karciğer eseriyle bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2016 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Tahir Aydoğdu yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu kaydı sunuyoruz sizlere. Tamburamın ince kıvrak beli var, sırma saça benzer ipek teli var, bülbül gibi söyler şakır dili var, vur tellere yanık yanık çağlasın.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş, kendi adının da dizelerinde yer almış olduğu Karciğer makamında bir türküyle bizlere seslendi. Ayşem Ayşem Mor Menekşem. Sanatçı bu eseri 2014 yılında Şef Hasan Eylen yönetimindeki Kanto'dan Tango'ya isimli programda seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Değerli dostlar, birbirinden özel şarkılarla musiki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Fehmi Tokay'ın güftesi Lütfi Fikret German'a ait Karciğer şarkısını Nusret Yılmaz icrasıyla sunuyoruz sizlere. Sanatçının 1995 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Acar şarkısıyla ağırladık. Necmettin Yıldırım değerli sanatçımız ne yazık ki 2020 yılında aramızdan ayrılmıştı. Bu vesileyle kendisini bir kez daha sevgiyle saygıyla yad edelim. Kıymetli sanatçılar aslında bedenen aramızdan ayrılmış olsalar da işte şimdi duyduğumuz gibi bir hoş sada yanı başımızda onlarla birlikte yer alıyor. Değerli dostlar, şimdi ise birlikteliğimize Uşak makamında eserlerle devam edeceğiz. Bayramın güzelliklerini TRT Name Frekans birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Ankara Radyosu'nun kıymetli ut sanatçısı Bayram Coşkuner'den dinleyeceğimiz Uşak Taksim'in ardından Ayfer Er'e kulak vereceğiz. Sanatçı Nasibin Mehmet Yürü'nün Uşak şarkısıyla seslenecek bizlere. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir ümitsiz yâre düştüm, ağlarım, bağrım yanar.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Ela Altın, Saadettin Kaynağ'ın Uşak şarkısıyla bizlere seslendi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Değerli Ela Altın hocamıza da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Zaman zaman bizim programımızı da dinliyor kendisi. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın'ın da Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimize kutluyoruz. Ve tabii ki bizleri dinleyen tüm kıymetli dostlarımızın bayramlarını da en içten dileklerimize kutluyoruz. Bayram coşkusunu TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında beraberce paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Avni Anı'nın güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait Uşak şarkısını dinleyeceğiz. İki kıymetli sanatçı Medyaşen Sancakoğlu ve Serhat Sarpel bizlerle birlikte olacak. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Seviyorum diye beni aldattınız, yalan yıllar.

Değerli sanatçımız Nilgün İşgüden'in 1997 yılında seslendirmiş olduğu Uşak Türkü'yü dinledik beraberce. Yine kıpır kıpır hareketli bir esere kulak verdik. Efendim, Aşıklar Makamı'nın o tatlı nameleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya'nın 2006 yılında seslendirmiş olduğu bir Celal Abacı bestesi dinleyeceğiz. Güfte Kemal Özcan imzalı. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllarım hep yalnızlıkla bomboş geçecek sanmıştım. Bir diğer adıyla Can Suyu sizlerle.

Yine hareketli bir türküye kulak verdik. Yahya Geylan bizlerle birlikteydi. Yürü Dilber, yürü ömrümün varı diye seslendi. Efendim, değerli TRT Name dostlarımız, mübarek Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde zannediyoruz bu saatlerde artık kahvaltılar yapılmıştır ve aile bireylerine, aile büyüklerine ziyaretler başlamıştır. Diliyoruz İslam kültürümüzün geleneklerini, göreneklerini en güzel şekilde yaşadığımız ve yaşattığımız bir bayram olsun. Çünkü biliyorsunuz bayramlar sevdiklerimizle güzel. Bayramlar dostluğu, sevgiyi paylaştıkça güzel. Biz de bizi sevenlere ve gönülden sevdiğimiz siz değerli dostlarımıza kucak dolusu iyi dileklerimizi yolluyoruz. Ve diyoruz ki bayramınız mutlulukla, huzurla geçsin. Ve tabii ki Türk müziğinin o en güzel şarkılarıyla. Efendim, şimdi biraz ritmimizi düşüreceğiz. Hüzzam makamında eserlere yer vereceğiz. Pelin Değirmenci'den dinleyeceğimiz Hüzzam Tambur Taksimi'nin ardından Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Muzaffer İlkar'ın güftesi Şayeste Hanım'a ait Hüzzam eseriyle bizlerle birlikte olacak. Kalbime koy başını, doktor nabzımı bırak. Gülen gözüme değil, ağlayan gönlüme bak. Bir an yaşa ruhumda, gör çaresi ne uzak. Gülen gözüme değil, ağlayan gönlüme bak.

Yusuf Nalkese'nin Hüzzam eserini Seçil Heper yorumuyla sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 70'li yıllarda seslendirmiş olduğu bir eserdi. 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de bu güzel şarkıya yer verilmişti. Evet değerli dostlarımız, dokunaklı şarkılara yer versek de yine o duygusal havayı hareketli ritmik eserlerle dağıtıyoruz. Dinlediğimiz şarkı da onlardan biriydi. Çünkü bugün bayram, bugün mutluluğu, huzuru, sevgiyi, dostluğu paylaştığımız gün. Elbette küslükler yaşayanlar da vardır aramızda ama bu mübarek günün hatırına belki kırgın kalplerde bir bayram mesajıyla ya da bir bayram tebriğiyle bir araya gelirler. Güzel dileklerle yolculuğumuz sürsün. Şimdi yine bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. İşte o küskün kalplere ithafen bestelenmiş bir eser Behiye Aksoy yorumuyla sunacağız. Madem küstün, dargındın, neden geldin ağladın?

Kederli günlerimde arkadaş oldun bana. Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana? Beste ve güftesi Suat Sayın'a ait hüzzam esere kulak verdik. Nesin Sipahi'nin 1970 yılında seslendirmiş olduğu bir şarkıyı dinledik. Değerli dostlarımız, Segah makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı özlem kokan bir eser ve bu güzel şarkıyı Kurban Bayramı'nın ilk gününde aslında sevdiklerinin yanında olmak isteyip çeşitli nedenlerle onlarla kavuşamayan değerli dinleyicilerimize sizlere armağan etmek istiyoruz. Nevser Kökteş'in unutulmaz bir şarkısını Gökhan Sezen yorumuyla sunuyoruz. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam, taksam başıma.

Dünyaya geldim gülmek için, ben ağlıyorum hep senin için. Yetmez mi artık çektiklerim şu iki günlük ömrüm için? Bu Segah Kanto, Kemani Serkis Efendi'nin unutulmaz eserlerinden biriydi ve Ali Osman Akkuş yorumuyla sunduk sizlere. Sanatçının 2014 yılında Hasan Eylen yönetiminde gerçekleştirilen Tango'dan Kanto'ya isimli programda seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık. Değerli dinleyicilerimiz, Bayram Coşkusu TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Şimdi unutulmaz bir Yeşilçam şarkısında Ahmet Özsan'a kulak vereceğiz. Sanatçının 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde de bu güzel eser yeniden düzenlenip dinleyicilerle buluşturulmuştu. Güfte İlhan Behlül Pektaş, beste Amir Ateş imzalı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim, bir türlü ölmedim.

Türk müziğinin çınarı Mustafa Sağ Yaşar, Segah bir türküyle günümüzü renklendirdi. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam. Yine bu güzel bayram gününde içimizi kıpır kıpır yapan harika namelere kulak verdik. Hüzzam ve Segah makamının en güzel eserleriyle yolculuğumuz sürüyor sevgili dostlar. Şimdi ise Ankara Radyosu'na uzanacağız ve Hasan Eylen'in seslendirmiş olduğu özel bir esere kulak vereceğiz. Halil Soyuer'in güftesi kaleme aldığı Hüzzam makamında bir Murat Kadir Gök bestesini dinleyeceğiz. Bu şarkı aynı zamanda Murat Bey'in eşi olan ve Ankara Radyosu ses sanatçılarından Belgin Gök'ün 2016 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar Sevgi Çiçekleri Açtı Bu Mevsim isimli albümüne de adını veriyordu. Şimdi ise Hasan Eylen yorumuyla sunuyoruz bu şarkıyı. Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim, sevgi neymiş diye sorduğun yerde, yolduğun yapraklar şahidi mi oldu bilmeden kalbimi kırdığın yerde.

Gökyüzünde duman duman bulutsun, söyle seni kalbim nasıl unutsun. Ziya Taşkent'in güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Hüzam eserini Tahir Engin İçöz yorumuyla dinledik. Programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi bir Yesari Asım Arsoy şarkısında Ergin Kızılay bizlerle. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, bir diğer adıyla akasyalar açarken sizlerle.

Bugün en güzel, en hareketli şarkılarla bayram coşkusunu beraberce paylaşmaya çalıştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tüm İslam alemine ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk, bereket dolu hayırlı bayramlar diliyoruz. Ve sizleri Medaşen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz hüzzam bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramını Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler anıtını ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki konutunun önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultay ne zaman yapılacak sorusuna, benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır sorun yok açıklamasında bulundu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. 1 Haziran'da kurultay kararı alınırsa kimseyle bir derdimiz kalmaz ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği

müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrail'i işgalciler Filistinlilere ait mülklere saldırdı. Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz. Müzik.

hoşsa da.

0: Merhabalar, merhabalar sevgili TRTname dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13, her dem nefesteyiz ve her dem nefes ekibi olarak herkesin bayramını kutluyoruz efendim. Kimlerle kutluyoruz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi perküsyonlarımızda ve de ritim sazlarımızda. Efendim hemen akvaryumda bugün seslerimizi size ulaştıran kardeşim Birsel Acar. Hemen yanındaki koltukta da programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz kim? Konuğumuz İstanbul Radyosu'nun çok güzel, çok şık, çok zarif bir hanımefendi solisti, sevgili Ayşe Eren Yusuf. Hoş geldin Ayşe.
1: Hoş bulduk Tanju abicim. Çok teşekkür ederim beni programına konuk ettiğin için. Bayıldım size. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. O kadar güzel bir yorumdu ki bütün sanatçı arkadaşlarımı tek tek tebrik ederim. Gerçekten farklı bir soluk getirmişsiniz. Yani sabaha kadar dinleyebilirdim ben sizi ama...
0: Ama biraz da şarkı söylerim.
1: Biraz da şarkı diyorsun. Söyleyelim.
0: Ama evet. Ondan önce sevgili dinleyenlerimizin bayramı için neler söylemek istersin?
1: Evet, bütün Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Bu özel günde de sizlerle birlikte olmanın tabii ki mutluluğunu yaşıyoruz. Önünüzdeki bir saat boyunca radyolarınızda olmaya devam edeceğiz. Umarım sizler de orada olursunuz.
0: İnan buna, hakikaten inan. Bütün dinleyenlerimizin radyosunun başında olduğunu bil ve de bunu herkese de deklare et.

0: diyebilirim ben sana.
1: Gerçekten haklısın. Ben programını zaten biliyordum Tanju abicim ve dinliyordum ama gerçekten canlı canlı burada olmak ve bu akustiği yakından duymak çok hoşuma gitti. Ve aklıma şu geldi benim. Böyle bir program TRT Müzik kanalına çok yakışır diye düşündüm. Ben buradan manifestlemiş olayım.
0: Yani, hadi öyle olsun.
1: Evet, inşallah dua edelim diyelim. Yani son ama trend bu kelimeler ama çok isterim görmeyi ve sana da çok yakışır. Yani her enstrümanla teker teker ilgilenmen, arkadaşlarımızın bunu zaten canı gönülden isteyerek ve bilerek yapıyor olması çok güzel bir düzenleme çıkmış ortaya.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ama şimdi şu söylediklerinden sonra ben araya girmek istiyorum. Neden? Sevgili dinleyenlerimiz, şu anda Ayşe'nin söylemiş olduğu şeylerin, bizim programla ilgili söylemiş olduğu lafların bizimle hiçbir alakası yok. Ayşe tamamıyla kendi içinden gelerek söyledi. Ve sakın ona zannetmeyin ki biz ona bir şey söyledik de söyledi. Kesinlikle kendi içinden nasıl geldiyse öyle konuştu sevgili Ayşe. Ayşe'ne çok teşekkür ediyoruz. Biz ekip arkadaşlarımla sana.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir işe imza attığınız için umarım daha çok konuk oluruz. Biz de bu keyfi yaşama şansı buluruz Tanju abiciğim.
0: Evet, yani bu sene ilk defa biz TRT İstanbul Radyosu sanatçılarını konuk etmeye başladık. Evet. Sen de şu anda bizim Türk müziği dalındaki ikinci konuğumuzsun.
1: Ne mutlu o zaman. Hı-hı. Bana da ne mutlu.
0: Şimdi seni tanımadan önce hemen bir şarkı söylemeni istiyorum sevgili Tabii. dinleyenlerimize. Yalçın Turay'ı tanıdın mı hiç?
1: Şahsen tanımadım. Hı-hı. Ama birçok güzel şarkısını Hı-hı. biliyorum. Söylemeye çalışıyoruz, icra etmeye. Ama senin tecrübelerinden faydalanmak isteriz tabii.
0: Tamam. O zaman unutma. Ben bu aralar bir Yalçın Turay'a gideceğim. Hı-hı. Beni bekliyormuş. Sevgili arkadaşlarımla hep notlar gönderiyor bana. Hala gelmedi diye. Seni de oraya götürürüm. İnşallah sen de Yalçın Turay'la bir tanışmış olursun.
1: Çok sevinirim. Gerçekten çok mutlu olurum.
0: Bu arada Recep de oradan elini kolunu sallıyor. Ben de gelecektim diyor. Recep sen de gel. Sen varsın zaten. Ben nerede varsam Recep sen oradasın zaten. Hiç merak etme. Üzme kendini bu konularla ilgili. Hemen onun çok güzel bir şarkısı var. Hasretim sana.
1: Evet.
0: Okuyalım.
1: Okuyalım Tanju.
0: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, aşı ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim Tarcan Bey.
0: Ne güzel oldu. Şimdi bu parçaya baktığımız zaman, sevgili Yalçın hocamızın parçasına baktığımız zaman çok sade notalarla yazılmış, çok sade bir akışı olan parça. Fakat nasıl bir duygu vardır burada? O da
1: değil mi?
0: Yani yaşanması gereken bir şey bence. Bu duygu anlatılmıyor, yaşanmak
1: gerçekten
0: gerekiyor.
1: Gerçekten öyle.
0: Sen de bu duyguyu bize yansıttın. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: sana,
1: ederim.
0: Sana, arkadaşlarımla birlikte.
1: Evet, aynı şekilde saz sanatçısı arkadaşlarımızın emekleri de sağlık. Şarkı gerçekten çok güzel olunca sizlerle de yorumlaması ayrı bir zevk oldu tabii ki.
0: Peki şimdi sevgili Ayşe, bizim programımızın müdavimleri bize gelen sevgili dostumuz, konuklarımızı tanımak istiyorlar. Sen sevgili dostlarımıza kendini bir tanıtır mısın?
1: Tabii ki. Yaklaşık 10 yıldır TRT Name frekanslarından zaten dinleyicilerimizle bizler de buluşuyoruz. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda okudum. İzmirli olduğum için üniversitenin sonuna kadar oradan çıkmadık Tanju abicim. Hı hı. Sonra çeşitli program kanallarında, özel kanallarda bir süre sunuculuk deneyimim oldu. TRT'de de yine aynı şekilde birçok programa hem sunucu olarak hem de sanatçı olarak katıldım. Bizim tabii TRT'nin sınav açmasıyla birlikte 2015 yılında TRT'ye kadro olarak başlamamız gerçekleşti. Ama o zamana kadar tabii ki sürekli çalıştık kendimizi geliştirmek için. Hem de işte bu aşkı biliyorsun sen de, medyanın içinde olmak, müziğin içinde olmak öyle bir aşk. Hiç geri kalmak istemiyor insan. En sonunda da artık radyoyla birlikte daha sık ve daha sistemli bir şekilde, programlı bir şekilde hem canlı yayınlarda hem konserlerde dinleyicilerimizle buluşuyoruz artık. İnşallah daha sık konserlerimizde, radyo evimizde konserlerimiz sıklaştıkça buluşmalarımız da artar.
0: Hadi bakalım, güzel temenniler.
1: Evet,
0: duyduk
1: inşallah.
0: Senden güzel şeyler duyduk. Bu arada İzmirli olduğunu öğrendik. Ege Üniversitesi Konservatuarı'ndan mezun olduğunu öğrendik. Mesela sevgili dinleyenlerimizin öğrenmek istediği fakat senin söylemediğin bir şey var. Sevgili Ayşe'nin iki tane çok şeker evladı var.
1: Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum. Onların bak konusu açılınca insan ister istemez gülümsüyor değil mi? Ekstra bir.
0: Evet, şimdi Ayşe'nin iki tane evladı var ama Ayşe hiç iki tane evlat annesi gibi bir görüntü sergilemiyor burada. Öyle de bir durum var.
1: Öyle mi diyorsun Tanju abicim?
0: Vallahi,
1: teşekkür ederim.
0: Sade ben söylemiyorum. Herkes öyle şeyler söylüyor sevgili Ayşe.
1: Sen her zaman bizi güzel görürsün. Bu arada tabii bizim Tanju abim, Tanju abi diyorum.
0: Evet.
1: Çünkü normalde de öyle.
0: Evet.
1: Yani gerçekten samimi bir ilişkimiz var. Hepimiz için çok sevilen bir abi ama ben tabii kendime göre kendisine çok kıymet veriyorum. Ondan böyle güzel duymak çok güzel, güzel şeyler. Jülide ablamızı da yakından tanırım bu arada, eşini. Böyle düşünmeniz beni mutlu ediyor.
0: Ne güzel.
1: İki çocuğu bu

0: Arada biraz büyüttük Tanju
1: Değil mi?
0: abi.
1: Büyüdüler,
0: Nihayet
1: evet.
0: biraz büyüdüler yani.
1: Biraz büyüdüler.
0: Seninki kadar olmasa da.
1: Olacak. Onlar da olacak. Onlar da olacak. O zaman şöyle bir şey diyelim mi? Senin çocuğun, kızın ve oğlun şu anda çocukların evde. Benimki de hastanede şu anda çalışıyor. Onlara
0: Evet.
1: şöyle bir şey söyleyelim mi? Sevemedim kara gözlüm seni
0: Ha,
1: doyunca diyelim
0: diyelim.
1: mi?
0: Diyelim
1: Hadi
0: kara
1: bakalım.
0: gözlülerimize.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ayşe ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdiye kadar güzel şarkılar söyledik. Güzel sohbet yaptık sevgili dinleyenlerimize. Seni tanıttık. Şöyle bir soru sormak istiyorum sana. İstanbul Radyosu dışındaki yapmış olduğun çalışmaların dışında bir şeyler yapmak istiyor musun? Bir şeyler yapma var mı planında, böyle bir şeylerin var mı?
1: Evet, zaman zaman böyle girişimlerim oldu, sen de biliyorsun. Birlikte birkaç proje yapmak istemiştim bir dönem. Sonra zaman içerisinde bazı şeyler olumsuz gidiyor. İşte bazı şeyler hevesini kaçırabiliyor insanın. Bir de gerçekten çok zaman

0: ve emek isteyen şeyler aynı zamanda. Bazen vakitsizlik de sebep oluyor böyle şeylere. Bilemiyorum ama birçok şeyin belki bir araya gelmesiyle oluşuyor zaten bu projelerin insanlarla buluşması. Şimdiye kadar olmadı ama bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyor. Belki çocuklar biraz daha büyüdükten sonra böyle şeyler için biraz daha vakit bulabiliriz. Hiç belli olmaz diyelim. Ama eğitim kısmı, mesela müzik öğretmenliği geçmişim var. Birçok çocuk yetiştirdim. Şimdi görüyorum hepsi kocaman olmuşlar, hala hocam deyip öğretmenim deyip ararlar, sağ olsunlar. Hatta böyle içlerinde konservatuarı kazanıp gidenler oldu, onlarla da gurur duyuyorum. Yani müzik adına, musiki adına faydalı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar.
1: Şimdi mesela demek istiyorum, ben senin bir öğretmen olduğunu bilmiyordum. Şu anda öğrendim.
0: Evet.
1: Bunu öğrenmem de çok iyi oldu. Biraz sonra sana bu konuyla ilgili bazı sorular da soracağım ama senin İzmirli olman dolayısıyla bir İzmirli hem şarkıcı hem bestekar bir abimizin bir şarkısı var.
0: Evet,
1: Necdet,
0: sırada.
1: Necdet Tokatlıoğlu'nun bir şarkısı var. Diyor ki... Ne sen beni gördün... Ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle. O sevda gönlüme dolmadı farz et. Farz et bir rüyaydı. Uyandım bitti. Farz et bir hayaldi. Kayboldu gitti. Farz et ki gözlerim bir oyun etti. İki gözüm seni görmedi farz et. Artık seni anmam, seni düşünmem. Sevgilimsin diye koşmam peşinden. Uçan bir kuş gibi geçtin başımdan. Ellerim elini tutmadı farz et. Farz et ki bir rüyaydı. Uyandım bitti. Farz et ki bir hayaldi, kayboldu gitti. Farz et ki gözlerim bir oyun etti. İki gözüm seni, iki gözüm seni görmedi farz et.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ayşe ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizimle şarkı söylemek nasıl?
1: Çok güzel, çok keyifli. Seni görmek her zaman keyifli Tanju abi. Bugün burada olmak da ayrıca keyifli.
0: Peki seni bir kere daha bu programa konuk etmek istesek. Gelir misin?
1: Gelirim. Gelirim tabii. Hemen takvimi açalım.
0: Tamam, takvime diyorsun, açalım. Oraya notumuzu ekleyelim
1: tabii ki, her
0: diyorsun.
1: Zaman, her zaman.
0: Ayşe, program o kadar çabuk ilerliyor ki programın yarısına gelmişiz.
1: Evet, daha bir sürü şarkımız var.
0: Abi. Daha konuşacağımız şeylerimiz var. Bu arada sevgili dostlarımız, radyolarını yeni açan sevgili Herdem Nefes müdavimleri. Efendim, bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda ve perküsyonlarımızda. Efendim, bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Birsel Acar. Hemen yanındaki koltukta Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Gaye de benimle birlikte bu programı hazırlayan sevgili kardeşim. Teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz da TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği solistlerinden çok şık, çok zarif, çok güzel bir hanımefendi Ayşe Eren Yusuf. Bir kez daha hoş geldin sevgili Ayşe diyoruz sana.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Bu arada tekrarlamak istiyorum, herkesin bayramını tüm ekip arkadaşlarımız adına tekrar kutluyoruz efendim biz. Sevgili Ayşe, şimdi buraya kadar geldin, çok güzel şarkılar söylüyoruz.
1: Evet, Tanju.
0: Sevgiyle alakalı şarkılar söylüyoruz.
1: Gerçekten
0: aşkla
1: öyle.
0: Alakalı şarkılar söylüyoruz. Peki Ayşe, sence aşk nedir?
1: Güzel bir soru. Aşk, bunun için biraz acaba yaşlı mı sayılıyorum Tanju?
0: Hani bir laf var ya, aşk hani, her yaşta güzeldir diye bir laf var.
1: Evet, aşk her yaşta güzeldir ama bizim aşk tarifimiz o kadar değişti ki, ya da öyle düşünüyorum ben. Şimdi gençlerin aşk tarifine pek uymayabilir bizim tarifimiz. Aşk, gönülde duyulan en güzel, en eşsiz hisler herhalde. Yani onu

0: onları yeri geliyor işte bu şekilde şiirlerle, şarkılarla ve gerçekten çok kıymetli melodilerle anlatıyoruz, sözlerle anlatıyoruz. Şimdi o konu çok uzun. Şimdi artık gençlerin aşkına ve bu tüketim merakına bakınca ve aşklarını ifade ediş biçimlerine bakınca her şeyin çok kısa, artık çok kolay bir şekilde tüketilebilir olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Ama ümidi kaybetmek yok. Her zaman her yerde onu söylüyorum. Kendi çocuklarımı yetiştirirken de aynı şekilde bu müzikleri dinleyecekler. Hiç kaçış yok bir kere bizim evimizde, sizin evinizde, bu müzisyen arkadaşlarımızın evinde mutlaka maruz kalmak. Yani sevmek bir yana, tabii ki seven gençlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Keşke öyle bir şey olsa, ama maruz kalmaları da çok önemli. Yani mutfakta annenin yemek yaparken bile radyoda bunları dinlemesi, hiç sevmiyor ya da hiç ilgilenmiyor dediğimiz çocuğumuzun o şarkıyı istemeden de olsa tekrar etmesine, mırıldanmasına sebep olacak ve dolayısıyla bir fark yaratacak. Ondan arkadaşı görecek, ona öğretmeni bir görev verecek. Yani bu konuyu ele alıp gerçekten görevli olduğumuzu düşünüyorum. Sadece müzisyenler olarak değil, bütün anne ve babaların bu konuda çocuklarına sanat kültür konusunda gerçekten boyun borcu var. Çünkü hızla toplum değişiyor. Artık tutamıyoruz. Yani belki annelerimiz, babalarımız bize bu kadar bunu öğretmek zorunda kalmadan biz öğrendik. Ama biz artık bunu mecburen görev olarak yapmak zorundayız
1: diyorsun.
0: Diye düşünüyorum. Aşkı tam tanımlamadı galiba.
1: Aşkı tanımlamadın yani kendine göre. Zaten herkese göre farklı bir aşk
0: evet.
1: tanımı var. Sen kendine göre bir aşkı tanımladın aslında. İçindeki her şeyin yüksek olarak
0: Evet.
1: karşılığı dedin. Fakat benim soracağım bir soruya da ben sormadan cevap verdin. Yani senin öğretmen kimliğinden faydalanıp müziğimizi gençlere nasıl sevdireceğiz? Nasıl onları müziğimizin içine çekebiliriz diye soracaktım.
0: Evet.
1: Sen bunun aşkın içerisine sokup o cevabı da bana verdin. Bana soracak soru bırakmadın.
0: Estağfurullah. Ama şunu söyleyebilirim. Hani diyoruz ya eğitim ve sanat okuldan bekliyoruz her şeyi. Hayır, çocuk bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında da ne kadar kulak dolgunluğu olursa biz evde ne verebilirsek ondan sonraki hayatlarında da kolay devam eder. Eğitim kısmını sordun, ona cevap vereyim. Ama ailenin hazırlaması lazım ki biraz çocuk ilkokulda karşılaştığında şok olmasın yani.
1: Zaten ilk eğitim ailede başlıyor, biliyoruz
0: Tabii.
1: bunu. Bütün Türk halkı da bunu biliyor. İlk eğitim aileyle birlikte başlıyor çocuklarımızda. Demek ki biz çocuklarımıza aile eğitimini ne kadar sağlam verirsek bizim çocuklarımız o kadar kültürümüzün, sanatımızın içerisinde yükselecekler diyebiliyor muyuz buna?
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle diyoruz.
0: Haklısın.
1: Peki
0: Evet.
1: şimdi bir bayram sabahında kalktık. Kahvaltılarımızı ettik. Bayramlaşmaya bize geldiler veya bizler bir yerlere gittik. Peki hiç bir ilkbahar sabahında uyandın mı?
0: Tam ilkbahar aylarını yaşadığımız bugünlere de ne güzel değil mi? Yakıştı bu şarkı. Birlikte yaşayalım.
1: Hadi o zaman bir ilkbahar sabahı hep birlikte uyanalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ayşe ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Nasıl buldun
1: ediyorum.
0: yeni aranjemizi?
1: Ya bu şarkıyı hiç böyle okumamıştım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Yani Tanju abimin emekleri gerçekten olağanüstü
0: Şimdi
1: Tanju abicim.
0: burada şimdi bazı açıklamalar yapmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlarım olmasa biz bunların hiçbirini burada yapamayız. Ama sevgili Mete, sevgili Recep, sevgili Hakan ve de sevgili Rahmi burada. Sağ olsunlar ellerinden gelen ne varsa üstünü yapıyorlar. Görüyorsun sen de burada
1: Gerçekten öyle,
0: kaşımızla
1: evet.
0: gözümüzle şöyle yapalım diyoruz böyle oluyor, böyle yapalımız böyle oluyor. Aslında her şeyi onlar yapıyorlar. Ben yapıyormuş gibi gözüküyorum ama ben de böyle böyle yapalım diyorum onlara. Onlar da sağ olsunlar
1: Evet,
0: yapıyorlar.
1: şimdi
0: Onlar
1: Tanju abicim
0: olmasa inan bu işler olmaz.
1: mutlaka mutlaka saz sanatçılarımızın emeklerine sağlık. Ama burada da gördüğümüz şeyi inkar edemeyiz. Sen de mütevazılık ediyorsun biliyorum. Bir de her şeyin o kadar spontan çıkması. Yani bütün bunlar bu arada dinleyicilerimize söylemek istiyorum. Yani çok prova edilerek ortaya çıkan şeyler de değil. Yani ben de geldiğimden beri Tanju abi burada hayranlıkla izliyorum. Kaşlarla, gözlerle, o ufak el hareketleriyle acayip dinamik bir altyapı çıkıyor. Onun üzerine zaten okumak ayrı bir keyifli
0: Güzel
1: oluyor ve
0: oluyor
1: çok
0: diyorsun.
1: güzel oluyor.
0: Peki
1: Yani
0: o zaman hazır böyle güzel sözler söylemişken programımızın hakkında bir de senin ben böyle arabalardan yapmış olduğun bazı sosyal medya videolarını seyrediyorum. Oradan da görüyorum. Beğeniler falan da yapıyorum tabii de.
1: evet.
0: Oralarda böyle Türk müziğinin dışında böyle popüler müzikte de ilgileniyorsun. Onlarla ilgili bir şeyler de söylüyorsun. Bize de böyle bir şey söylemek ister misin?
1: Tabii ki çok sevinirim. Dediğim gibi kendi özel hayatımda çok severim farklı şarkılar söylemeyi, çok da dinlemeyi de severim. Sezen Aksu da bunlardan bir tanesi. Kim sevmez ki Sezen Aksu'yu?
0: Diyoruz.
1: Tutuklu yapalım mı?
0: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık Ayşe.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Gerçekten.
0: Güzel oldu ama. Güzel çaldık.
1: Çok sen güzel, de güzel bir eşlik oldu.
0: Güzel kesinlikle. Okudun sen de.
1: Güzel oldu değil mi? Yani tutukluyu
0: tabii ki,
1: herhalde.
0: Güzel. Çok da güzel bir şarkı.
1: TRT'de ilk kez okuduk. Tabii ki aynen çok güzel. Burada da icra etmek bizim için de hem farklı hem çok keyifli oldu.
0: Keyifli oldu.
1: Teşekkür
0: Peki,
1: ederiz.
0: Şimdi hemen Sezen Aksu'dan bir Rumeli türküsü yapalım mı? Çok güzel
1: tabii
0: bir
1: ki.
0: Türkü var, ben çok seviyorum. Diyor ki ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir besli kuzu hem kucağında.
1: Çok severim.
0: Hadi yapalım bunu.
1: Tabii ki.
0: Hadi bakalım.

0: Herkesin eline sağlık. Sevgili Ayşe, ağzına sağlık. Maalesef programımızın sonuna geldik bu bayram gününde.
1: Ne kadar hızlı geçti değil mi?
0: Evet. Nasıl geçti anlamadık ama sözüm var. Geçti. Bir kere daha geleceksin.
1: Bir kere daha geleceğim.
0: Bir kere daha geleceksin. Aynen. Tamam. Efendim sevgili Erdem Nefes dinleyenleri, maalesef programımızın sonuna geldik. Toplu olarak bütün Erdem Nefes ekibi olarak bayramınızı yeniden kutluyoruz ve diyoruz ki önümüzdeki hafta çarşamba saat 13'te başka bir konuk ve başka bir repertuarla karşınızda olmak dileğiyle esen kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, Amerika ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramızda örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP grup başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var. Herkes hukuki karara uymak zorunda, dedi. Destici, memleketi Eskişehir'de konuştu. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin dosya yeniden açılıyor. Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Alkın Gürlek, takipsizlik kararının bozulduğunu belirtti. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi, dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran Savaşı sırasındaki haberleri nedeniyle tepki gösterdi. Trump, Amerikan basınını ve demokratları İran Savaşı sırasında Amerika'nın başarılarını görmezden gelmekle suçladı. İran'sa Hürmüz'de kurulacak yeni mekanizmaya ilişkin ummanla görüştüklerini duyurdu. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. İsrailli işgalciler Filistinlere ait mülklere saldırdı. Öte yandan katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Stüdyoname.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Name radyo dostlarımız.

Ben Cengiz Han Sönmez. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, Tonmeister'imiz Süleyman Nazif İlter. İstanbul Radyosu'ndan Stüdyoname programından sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Bugün yine şarkıların peşine takılıp notaların bize sunduğu muski denizinde hoşça vakit geçirmek dileğimiz. TRTname Müzik Stüdyosu'nda çok değerli sanatçı arkadaşlarım Furkan Biçer ve Melda Kuyucu Kılıç'la birlikte bize eşlik edecek saz sanatçısı arkadaşlarım kemanla Aydın Varol, violonselle Serdar Açın, kanunla İsmail Karaşin, utla Özge Nadire Akgül, neyle Kutsal Göktürk, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla Muhammed İzgi bizlere eşlik ediyor. Programımızın ilk bölümünde Hicazkar makamında bir mini fasıl icra edeceğiz. Sonra beraber solo şarkılarla programımız sürecek. Bu bir saatlik canlı yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hicazkar fasılla bir başlayalım. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Şimdi huzurlarınıza İstanbul Radyosu'nun çok sevilen sanatçısı Melda Kuyucu Kılıç geliyor. Bize ne söyleyeceksin Melda'cığım? Hoş geldin.
2: Merhaba Cengizhan'cığım. Bugün öncelikle bayramlarını da tüm dinleyicilerimizin kutluyorum. Yolda lütfen sevdiklerinize, kendinize dikkat ederek sağlıkla sevdiklerinize görüşüp gelin temennisini de bulunmak istiyorum. Şimdiden iyi bayramlar.
1: Evet, yola çıkacaklar.
2: Evet.
1: Trafik kurallarına, işaretlerine efendime söyleyeyim muhakkak uysunlar değil mi? Yani hazır bayramken bayramı kesinlikle başka bir şeye dönüştürmeyelim.
2: Evet, kesinlikle.
1: Bu dileklerle bu programda da birkaç tane böyle bayramlık eserimiz de var zaten ama ilk bir Lemi Atlı şarkısıyla Melda Kuyucu Kılıç bize seslenecek. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek.

0: Ağzına sağlık. Ben
1: teşekkür Ercim. Ederim Cengizhan'cığım. İsmail Karaşin. İsmail'cim teşekkür ediyorum Taksim'in için.
0: Bir de bir Şükrü Tunar şarkısı isteyeceğiz. Melda Kuyucu Kılıç'tan. Çok meşhur bir şarkı bu da. Geceler yarim oldu. Ağlamak kârım oldu. Her dertten yıkılmazdım. Sebebim zalim oldu. Bayram gelmiş neyime diyor bu şarkı. Bazen bayramlar böyle de olabiliyor değil mi? Bayramlarda hatırlıyoruz sevdiklerimizi. Efendime söyleyeyim, onlarla tekrar irtibat kuruyoruz. Mümkünse ziyaretlerine gidiyoruz. Ama ulaşamadıklarımız da var değil mi, mazide kalanlar?
1: Kesinlikle öyle. Eksilenlerle beraber de, onları anarak da sevgimizle, ruhumuzla çoğalarak bayramlar diliyorum ben. Onlar aslında gidenler, belki biz görmüyoruz ama yine bizimleler diye düşünüyorum.
0: Onları da anmak bayramdandır değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Onları da anmak bayramdandır.
0: Peki. Dinliyoruz efendim. Buyursunlar.

0: Ağzına sağlık Melda'cığım, çok
1: teşekkür
0: güzeldi.
1: Teşekkür ederim Cengizhan'cığım. Ali'cığım teşekkür ediyorum güzel taksimin için.
0: Sırada birlikte söyleyeceğimiz bir Alaaddin Şensoy şarkısı var. Sözleri Salih Korkmaz yazmış. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umurunda mı? Deryalara dalmışım, el açıp yalvarmışım, günlerce ağlamışım, senin umurunda mı?

Efendim sırada bir Kırım türküsü var. Şu yaltadan taş yükledim, gemim dolmadı. Şu gençlikte bir yar sevdim, o da olmadı. Bunu da birlikte söylüyoruz.

Hep bu türküler tadında geçsin inşallah bayramınız diyoruz ve bir İstanbul türküsüyle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Entarisi Al'a benziyor.

atan bıyıklı beni kandırır. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay.

0: TRT Name.
1: Efendim son bölümümüzde yine birkaç Hicaz şarkı var ve finalde bir bayram şarkısıyla veda edeceğiz sizlere. Biz bayramı kutlar gibiyiz burada. İnşallah siz de bizimle aynı duyguları paylaşıyorsunuzdur. Efendim bir Hicaz şarkıyı da ben seslendireceğim. Selahattin İnal'ın bir bestesi. Sözler Emrah'a ait. El çek tabip, el çek yaram üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin. Lokman hekim gelse bulunmaz çare. Yaram yürektedir, sarabilmezsin.

0: Teşekkür ederim. Efendim şimdi de Furkan Biçer mikrofon başına geliyor. Meşhur bir türküyle size seslenecek. Yine biraz sitem var değil mi bu türküde de Furkan'cığım, ne diyorsun?
1: Evet. Bayağı sağlam bir sitem var, biraz değil.
0: Gurbetim esken mi tuttun? Gittin beni de unuttun. Yoksa başka yar mı buldun? Bir selam yolla bari bayramdan bayrama demiş. Yani
1: daha hala sitem olmaz diyor.
0: Değil mi? Böyle sitemler büyüklerimizden de geliyor bayramda. Aman ihmal etmeyelim diyorum ben.
1: Ama haklılar. Yani doğru söylüyorsun, ihmal etmemek lazım. Onlar bizi bebekliğimizden ta ki evden uçana kadar... el bebek gül bebek bakıyorlar, besliyorlar. Ama maalesef işte büyüklerimizi, hepimiz için söylemiyorum ama, öyle örnekler geliyor gözümüzün önüne ve içimizi birazcık acıtıyor. Bizim de onlara kol kanat gerip beraberce yaşlanmamız aslında en güzeli. Elimizden geldiği kadar el üstünde tutmamız çok mühim. Zaten bu Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından ayette de belirtiliyor. Onlara iyi bakmamız lazım, ihmal etmememiz lazım. Baş tacı onlar.
0: Anneler, evet, bir şey babalar. Daha hatırlattık. Yine bayram bu duygularla kutlansın inşallah.
1: İnşallah.
0: Evet. Efendim bu güzel Hicaz türküyü Furkan Biçer söylüyor. Meşhur adıyla Bayramdan Bayrama.

Saadettin Kaynağ'ın Mahur makamında bir şarkısıyla bugünkü programımızı bitiriyor ve size veda ediyoruz. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize bayram gecesi. Altın hilalin ince ışığı serpilince bürüdü güzelleri gümüş buğulu peçe. Hoş geldin elimize bayram gecesi. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam aleminin ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini

ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var. Herkes hukuki karara uymak zorunda dedi. Destici memleketi Eskişehir'de konuştu. Bayramın ilk gününde Kurban Bayramı kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Birçok ilde de hastanelere başvuran yüzlerce acemi kasap tedavilerinin ardından taburcu edildi. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrailli işgalciler Filistinlilere ait mülklere de saldırdı. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran Savaşı sırasındaki haberleri nedeniyle tepki gösterdi. Trump, ABD basınını ve demokratları İran Savaşı sırasında Amerika'nın başarılarını görmezden gelmekle suçladı. İran'sa Hürmüz'de kurulacak yeni mekanizmaya ilişkin Umman'la görüştüklerini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Mahmut Bilki'nin yönettiği Karcığar faslını sunuyoruz. Programın ara taksimini Viola'yla Ersin Yılmaz yapacak.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi bayramlar sayın dinleyiciler, ben Meltem Ertan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonda kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret sırasında Erdoğan'la telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı da ziyaret etti. Bahçeli, MHP'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözleteceğiz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim, dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına dedikodu, dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap

cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici memleketi Eskişehir'de konuştu. Destici CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var. Herkes hukuki karara uymak zorunda dedi. İran Devlet Televizyonu ABD ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre ABD askerleri İran çevresinden çekilecek. ABD Başkanı Trump da İran savaşına ilişkin ABD basınıyla demokratları suçladı. Başarıları görmezden geldiklerini savundu. Washington'un gündeminde ayrıca İran'la yürütülen dolaylı müzakereler var. ABD Başkanı Trump kabinesiyle bir araya geliyor. Katil İsrail Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistemik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. Bir Filistinli hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri dinlediniz.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar hepinize. TRT Ankara Radyo stüdyolarından sunduğumuz Akustikname programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boyler ve mikrofonda ben Elif Güreşçi. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var tabii ki. Onları takdim edeyim şimdi sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, neyde Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazlarda Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Efendim bugün ilk olarak sizlere bestesi Saadettin Kaynak güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur eseri seslendirdik. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize. Güzel bir bayram var, bayramınız kutlu olsun diyoruz ve ikinci eserimize geçiyoruz. Mahur makamında eserlerle devam edeceğiz. Bestesi Selahattin Pınar'a, sözleri Fakih Vakılar'a ait sevilen bir mahur eser. Yüce Dağ'dan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sıradaki eserin güftesi Ülkü Aker, bestesi İrfan Özbakır'a ait mahur şarkı. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Türkü, Şu Dere Yonca bir diğer ismiyle Alim ve ardından Kemal Emin Baran'a ait mahur şarkı var. İki gözüm sensiz lütfet de söyle, bu uzun geceler geçer mi böyle?

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Kürdili Hicazkar makamında iki eser var. İlki bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Baki Süha Ediboğlu'na ait çok sevilen bir eser. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, attım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine, azatsız köleyim, bil ki sana ben.

Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Beste ve güfte Yusuf Nalkesen.

0: TRT Name.
1: Kür dil Hicazkar makamına geçiş taksimi için sevgili Celalettin Biçer'in gönlüne sağlık. Harikaydı, harika bir açıştı. Sağ ol, var ol. Şimdi de Hicaz makamında iki eser var sırada. Bu sefer sevgili Serhat Çiğiltepe'den bir Hicaz taksim dinleyeceğiz. Ve ardından Şükrü Tunar'ın Hicaz şarkısını icra edeceğiz. Bir bir geçiyor sevgililer, gözleri yaşlı.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Sırada bestesi Nihal Erkut'una ait bir Hicaz şarkı var. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana.

0: TRT Name.
1: Bestesi Yıldırım Gürses, sözleri Mustafa Sevilen'e ait çok sevilen bir şarkı var sırada. Hicaz bir eser yine. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gözel.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel eşlikleriniz için. Evet, programın sonlarına yaklaştık artık. İki karciğer eserimiz var sırada. İki müzik ve sözleri Şekip Ayhan Özış'a ait. Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgili. Uydun el sözüne, bırakıp gittin beni.

Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Program yapımcımız Aslı Boler, Tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofonda ben Elif Güreşçi. Sizlere bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarını da takdim etmek istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazlarda Yusuf Oğuzhan Acıbucu idi. Bu vesileyle bayramınızı da tekrar kutlamak istiyoruz. Son olarak bir karciğer eserle veda ediyoruz sizlere. Bestesi Kadri Şençalar'a ait Yeşil Olur Şu Konya'nın Meramı, bir diğer ismiyle Konyalı Kız. Hoşçakalın.

Akşamın sesinden merhaba değerli dinleyenler. Saatlerimiz 19.01'i gösteriyor. Mikrofon başında ben Muhammed Çevik, teknik yönetmen Eyüp Caca ve yapımcımız Buse Özdemir. Değerli dinleyenler, bugün Kürdili icazkar bir şarkıyla programımızın açılışına başlıyoruz. Güfte ve söz Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi ise Münir Nurettin Selçuk'a ait eseri Zekai Tunca'nın sesinden dinliyoruz. Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı.

Dalda çıkmış bir elma. Kürdi makamındaki bu eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik. Sırada Kürdili Hicazkar makamındaki eseri dinleyeceğiz. Bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri Belgin Erol Gündoğdu'nun sesinden dinleyeceğiz. Sorma bana nafile neler düşündüğümü.

Bestesi Kutlu Payaslı'ya ait bu eseri sahibinin sesinden dinledik. Sen Nisansın daha, ben Sarı Eylül. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi ise Bekir Mutlu'ya aitti. Değerli dinleyenler, programımıza Muayyer Kürdi şarkıyla devam ediyoruz.

Ayağım dolaştı, dilim dolaştı. Turgay Kızıltuğ'dan dinledik. Beste ve güftesi ise Mustafa Töngemen'e aitti bu Muhayyer Kürdi eserin. Programımız Muhayyer Kürdi bir şarkı ile devam ediyor. Bu defa beste Necdet Tokatlıoğlu'na ait, güfte ise Türkan Ateş'e ait bu şarkıyı Funda Arar'ın sesinden dinleyeceğiz. Artık yeşerecek bir dalım yok.

O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Seda Gökkadar'ın sesinden dinledik bu muayyer Kürdi eseri. Beste ve güftesi ise Şekip Ayhan Özışık'a etti. Sırada Kürdili icazkar bir eser var değerli dinleyenler. Bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi ise Cansın Erol Ozan'a ait bu eseri Ahat Uruk'un sesinden dinleyeceğiz. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir.

Kaybolan Yıldız Gibi, Çıldıran Yalnız Gibi, Güldoğan Marmara'dan dinledik. Bestesi Erdinç Çelikkol'a, güftesi ise Sedat Ergintuğ'a aitti bu muhayyer Kürdi eserin. Değerli dinleyenler, sırada Kürdili Hicazkar şarkıyla devam ediyor programımız. Bestesi Manok Ağa'ya ait bu eseri Selim Öztaş'ın sesinden dinleyeceğiz. Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa.

Beste ve güftesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu Hicaz eseri Ayfer'in sesinden dinledik. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Değerli dinleyenler, programımız Hicaz şarkılarla devam ediyor. Bestesi Hüsnü Üstün'e, güftesi ise Aşkın Tuna'ya ait bu eseri Hasan Eylen'den dinleyeceğiz. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım.

Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. İlknur Elbilsin'in sesinden dinledik bu Hicaz şarkıyı. Beste ve güftesi ise Yusuf Nalkes'e aitti. Sırada yine programımız Hicaz şarkıyla devam.

Gemi kalkar, sulara akar. Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Değerli dinleyenler, sırada Hicaz bir şarkı var. Bestesi Bimen Şen'e ait. Bahadır Özüşen'in sesinden dinliyoruz. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından.

Bestesi Bilge Özgen'e, güftesi ise Mülazım Yıldırım'a ait bu Hicaz eseri Serap Kuzey'in sesinden dinledik. Haberler yollasam, seni çağırsam. Değerli dinleyenler, programımız bir başka Hicaz şarkıyla devam ediyor. Bestesi Nihal Erkut'una, güftesi ise Mualla Anıl'a ait bu eseri Melahat Gülses'in sesinden dinleyeceğiz. Gül açarken bahçemde, hep hayalin gülümser uzaktan bana.

Beste ve güftesi Necdet Varol'a ait bu güzel şarkıyı Erol Bingöl'ün sesinden dinledik. Hayat Atlıya'ya geçip gidiyor. Sırada yine Hicaz bir şarkı var değerli dinleyenler. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu eseri İhsan Güvenç, Esma Başbuğ ve Doğan Dikmen'in sesinden dinleyeceğiz. Karadeniz uşağı, belindedir kuşağı.

Aşkı içtik ballar gibi. Ayşe Mine'nin sesinden dinledik bu nihavent eseri. Bestesi Alaaddin Şensoy'a, güftesi ise Şadi Kurtuluş'a aitti. Sırada bestesi Murat Seçkin'e, güftesi ise Nedim Saatçioğlu'na ait eseri Murat Seçkin'in sesinden dinleyeceğiz. Borcum olsun, sen iyi ol yeter dedin.

Maksadım birazcık yine naz yapmaktı. Nazan Sıvacı'dan dinledik bu nihavent eseri. Beste ve güftesi ise Yusuf Nalkes'e aitti. Değerli dinleyenler, programımızın sonlarına yaklaşmışken nihavent eserlerle tekrar devam ediyoruz programımıza. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi ise Bekir Mutlu'ya ait bu eseri Cem Kafkas'tan dinleyeceğiz. Bir Peri Masalı kulaklarına.

3 yıl beni Sevda'nın ipek saçları sardı. Selma Sağbaş'ın sesinden dinledik. Nihavend bu eseri. Bestesi Sebahattin Ezgi'ye, güftesi ise Tahsin Naik Bey'e aitti. Yine Nihavend bir eserle devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bestesi Dursun Karaca'ya, güftesi Dursun Karaca'ya ait bu eseri Vedat Çetinkaya'dan dinleyeceğiz. Ankaralı bir sevgilim olmalı, ben yoldayken saatleri saymalı.

Beste ve Güftesi Nevbahar Özel'e ait bu nihavent eseri Asuman Aslım'ın Görgün'ün sesinden dinledik. Aşk edalı bir arzu, arzu kalbin bağında açar. Değerli dinleyenler, bugünlük Akşamın Sesi programının sonuna geldik. Yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik vardı. Ve sıradaki nihavent eserle size veda edeceğiz. Bestesi Arif Sami Toker'e, Güftesi Nedim'e ait bu eseri Çiğdem Yarkın'ın sesinden dinleyeceğiz. Erişti Nevbahar, Eyyamı açıldı Gül'i Gülşen ve sonrasında bestesi Suat Sayın'a, Güftesi Suat Sayın'a ait eseri Nalan Altınörs'ten dinleyeceğiz. Yalan Gözlerin diyecek.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri. Ben Gül Yazıcı. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu çarşamba da sizler için özel bir repertuar hazırladık. İstanbul'da mikrofon başındayız. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım, bu akşam da Kanun'la İsmail Karaşin ve violonselle Özgür Özgüler. Yayında ve yapımda emeği geçen sevgili Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Mehmet Sungur bu akşam bizlerle. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Programın açılışını bir kayıtla yaptık yine. Güftesi Cemali Nabedit, bestesi Saadettin Kaynağı ait. Muhayyer Kürdi bir eser seslendirdi Münir Nurettin Selçuk. Akşam yine gölgen, yine akşam. Ve biz Kürdi Cazkar bir eserle devam edeceğiz. Bestesi Şükrü Tunar'ın. Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken, tenhada gören var seni ellerle gezerken. Öncesinde sevgili İsmail Karaşin dinliyoruz.

Şükrü Tunar'ın Külliyeci Asker eserini dinlediniz. Şimdi güftesi Reşit Bey'e, bestesi İshak Varon'a ait Devri Hindi eseri dinleyeceksiniz. Deniz kızı semanın en safalı zühre yıldızı. Güzel yüzün, güzel sesin bıraktığı dilde bin sızı.

Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar. Yorgo Bacanos'un Mahur eseriyle devam etmek istiyoruz. Ara taksimini Özgür Özgüler'den dinleyeceksiniz.

Gül zamanı Enderuni Hafız Hüsnü Efendi'nin mahur şarkısıyla devam ediyor. Sabah tarfı vefadan peyam yok mu?

Gül Zamanı programında sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ben Gül Yazıcı. Bana eşlik eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler'di bu akşamda. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı'ya ve ton masterimiz Mehmet Sungur'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya sizlerle buluşmak istiyoruz. Hoşçakalın.

0: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz Kemençeyle Neva Gülses, Kanunla İsmail Karışin ve Tanburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Barış Baykal. Teknik yapımda Kazım İncetaş. Ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
1: Evet Çiğdemciğim, son programda ilk bestesini dinlettik ya
0: Evet,
1: Osman Nihat
0: evet.
1: Akın'ın. Acaba böyle ilk besteler yapsak mı
0: Yapalım.
1: fikri
0: Yapalım,
1: geldi.
0: şahane olur.
1: Bugün de öyle bir şey yapalım dedim.
0: Dinleyicilerimiz bence bu konuyu merak ediyorlardır diye düşünüyorum.
1: Diye düşünüyorsun. Peki. Melahat Pars hocamdı. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda. Oraya geliriz. 1918 doğumlu, Fatih'te doğmuş. Enteresan gelen şey, ilkokul çağlarında müziğe olan ilgisini aile fark ediyor ve 2 yıl nota ve usul dersleri aldırıyor. Ne kadar aydın bir
0: Çok
1: aile düşün.
0: şahane, evet.
1: Hesap ettim, 1918'de doğmuş, 10 yaş ilkokulu bitirme. Dön geriye, 28'den 25-26 yıl, 1925-26'da böyle
0: Evet.
1: aydın bir aile. Ne mutlu
0: Ama
1: ona.
0: Fatih o zamanın çok modern
1: Tabii,
0: ilçelerinden
1: çok
0: biriymiş.
1: haklısın. Entelektüel insanların yaşadığı, sanatseverlerin yaşadığı bir yer. Ve Darü Talim-i Musiki'ye devam etmiş. Darü Talim-i Musiki de zaten çok önemli. Türk musikisi tarihinde çok önemli yeri olan Fahri Kopus tarafından kurulmuş. Cevdet Çağla gibi, Neyzen İhsan Aziz gibi pek çok ustanın, üstadın, o zamanlar gençtiler muhakkak ama iyi müzik yapan, kaliteli müzik yapan bir kuruluş Darü Talim-i Musiki.
0: Şahane.
1: Yani dışarıda yapılan müziklerden farklı müziklerin yapıldığı bir yer, doğru bir yere de devam
0: Evet.
1: ediyor, onu demek istiyorum. Nitekim burada Udi Fahri Kopuz'dan da ud dersleri alıyor. 1444 yılında Ankara Radyosu bir sınav açıyor ve o sınava giriyor, kazanıyor. Ankara Radyosu sınav açıyor derken okul musun diyeceksin, diyecekler ya da evet bir okuldu.
0: Evet.
1: Çünkü İstanbul'da önce kuruluyor radyo ama radyo binası yapılacağı için beklenemiyor ve Ankara'ya gidiyor. Bütün ustalar Ankara'ya
0: Evet.
1: eğitmen olarak gidiyorlar ve Ankara Radyosu gerçekten bir okul
0: Okul, aynen.
1: hüviyetinde bir yer oluyor. Dolayısıyla burayı kazanması çok da değerli bir şey. 54 yılına kadar 10 yıl Ankara Radyosu'nda çalıştıktan sonra solist olarak, icracı olarak İstanbul'a dönüyor. Bu yıllarda çok net olmamakla birlikte yani bu yıllarda İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetine giriyor. Ki bu icra heyeti şimdi de var ama konservatuar üniversiteye devredildi. İstanbul
0: Evet.
1: Üniversitesi'ne devredildi. Giderek küçüldü, küçüldü. Çok küçük bir şey halinde
0: Evet.
1: kaldı. Bu dönem yani Melahat Hanım'ın girdiği dönem icra heyetinin en parlak dönemi. 1972'de de ben girdim. Yine ben de sonundan yakaladım. Münir Bey'in son dönemleriydi. Neyse ve o sıralarda Ben Gamlı Hazan Sense Bahar Dinle de Vazgeç Mısra ile başlayan şarkısı o kadar şöhret olmuş ki
0: Tabii.
1: Mesut Cemil de tahmin etmiş zaten senin bu şarkın çok büyük şöhret yapacak.
0: Evet. Hala da şöhret
1: Hala
0: şarkı.
1: mı?
0: Tabii,
1: Hala
0: hala.
1: bilinir mi? Okunur mu?
0: Çok tabii
1: Allah
0: ki.
1: Allah. 1985 yılında da hep öğretici bir insan ya pardon şeyi unuttum. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda okurken ben hocamdı başta da söyledim
0: Evet.
1: galiba ya. Son derece nazik, zarif hanımefendi. Bunu niye söylüyorum? Şey kurmaz. Başında böyle hükümranlık iddiasında olmaz. Hep böyle yumuşaklığıyla her şeyi öğreten, diretmeyen, dayatmayan bir yapısı vardı.
0: Gönlü insana yakın
1: Evet,
0: birisiymiş yani.
1: bravo. 1985 yılında da Kalamış Musiki Derneği, Kadıköy ve Marmara Musiki Derneklerini

kurup yöneticilik yapmış burada. 2005'te de vefat etti. 30 yaşlarındaymış Melahat Hanım. Hı hı. Komşuları Yegane Teksel bir güfte vermiş bestelemesi hı hı. için. Melahat Hanım da herhalde ben kim beste yapmak kim diye hocası Fahri Kupuz'a götürmüş. Hocası da demiş ki hadi bakalım ilk beste denemeni yap. Eser öyle ortaya çıkmış. O günde bestelenmiş ve çok beğenilmiş. Hüzzam makamında Avare Gönül Sensiz Yine Hicrane daldığıyla, mısrayla başlıyor. Ben istedim ki Melahat Hanım'ın da sesinden evet. olsun. Melahat Pars'ın Hüzzam şarkısı.

0: Melahat Pars'ın Hüzzam şarkısını kendi sesinden dinledik. Bu musiki hayatın içinde mi dışında mı konuşuyoruz ya programımızda hayat ve müzik. Bir zamanlar nasıl hayatın içindeymiş bir bakar mısın?
1: Bir bakalım.
0: Bir bak.
1: Bir bakalım. Yorgo Bacanos'tan bahsedelim o zaman. Yorgo Bacanos Büyükada'da yaşıyormuş.
0: Herhalde yazları.
1: Yazları, evet. Evet. Çünkü birazdan bir bilgi paylaşacağım. Bir gün eve dönecek, vapurdan inmiş, faytona binmek üzere yürümüş. Bir bakmış ki parası yok. Faytoncuya gitmiş, demiş ki, oğlum benim param yok. Beni eve kadar bırakır mısın, demiş. Evde sana veririm paranı. Faytoncu da, ben seni tanımam etmem bey, demiş. Ama Yorgo Bacanos'um, demiş Yorgo Bacanos da. Ben ne bileyim senin Yorgo olduğunu. Bakıyor ki faytoncu Udu yanında. E çal bakayım, demiş. Cemil Bey'in Şadaraban Saz Semaisi'nin 4. hanesini. İnanayım.
0: Allah Allah.
1: Faytoncu söylemiş.
0: Allah Allah.
1: O zaman seni arabaya alırım, demiş. Şimdi bu böyle bir örnek.
0: Ya.
1: Yine Yorgo Bacanos'un bir ikinci örneğini dinleyicilerle paylaşalım. Radyoda Taksim yaparken, o zaman canlı yayın tabii ki, bir kadından telefon gelmiş. Kadın sormuş. Efendim, Taksim'de Nevada Uşak mı yoksa Sabah mı yaptınız? Demiş.
0: Hani, ay, güldüm, affedersin. Güldüm, yani gülmekten başka bir şey yapamıyorum.

0: Bu durum karşısında aslında birinciyi dinlerken gözlerim doldu.
1: Evet.
0: Yani ne kadar çıkmış hayattan artık bu muski.
1: Yani dinleyici bilebilir aslında belki. Şimdi biraz önce şeyden bahsettim yani yazlara belki oradadır dedin. Allah rahmet eylesin, kayınpederim Kamuran Yarkın ve ailesi, eşimin ailesi bir dönem Taksim'de Kazancı Yokuşu'nda otururlarmış. Tam onun bittiği yerde, artık sokağın bittiği yerde otururmuş Yorgo Bacanos. Lir apartmanı. Belki de kendi
0: zaman,
1: aile
0: evet,
1: apartmanı.
0: Lir.
1: Evet.
0: Ne enteresan.
1: Olabilir. Benim eşim de onu, Ferruh da onu yakından görmüş.
0: Bunu hemen notlara alalım.
1: Evet.
0: Sonra bize lazım olur.
1: Kesinlikle.
0: Kazancı Yokuşu'nda oturmuştu
1: bence
0: diye.
1: De.
0: Evet, bu eseri senden dinlesek çok güzel olur.
1: Hay
0: değil
1: hay,
0: mi?
1: Çok da
0: Yorgo
1: sevdiğim
0: Bacanos'un Kürdili Cazgâr makamındaki eseri. Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin. Şen gönlümü bir kül gibi yaktın, heder ettin.

0: Yorgo Bacanos'un Kürdili Cazkar makamındaki şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Evet, hayat ve müzik diyoruz çünkü bu müziği yaratan şey yaşantı. Hayat nasılsa sanat da öyle oluyor. Evet. Hatta bir zamanlar kulakları çınlasın TRT'nin efsane yapımcısı Özlem Gider'le yaptığımız evet. programlarda mekanları anlatırdık. Nerede o mekanda mı yapılmış, o mekandan mı bir şey almış, geri bildirim almış gibi.
1: Evet, buradan sevgilerimizi gönderelim olalım. Sevgili evet. Özlem.
0: Bugün burada müzik yapılıyor tabii çünkü evet. Dini bir müzik yapıyor. Kuşkonmaz Camii. Hı hı. Esas adı Şemsi Paşa ama halk Kuşkonmaz Camii diyebiliyor. Bunun nedenlerine bakalım. Neden Kuşkonmaz Camii'ni benimsemiş halk? Şemsi Ahmet Paşa Rumeli Beyler Bey iken damat Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan'ın kızı olan Ayşe Hanım Sultan'la evleniyor. Sokollu'nun ölümüyle de sadrazam olmuş. Hı hı. Ama Sokollu'yla bir ara sohbetlerinde şöyle bir şey geçiyor aralarında. Sokollu'nun Sinan'a yaptırdığı külliye konuşulurken Şemsi Paşa diyor ki senin külliyene kuşlar pislemiş. Sokollu da cevaben gökyüzüne açık olan her mekan kuşlardan nasibini alır. Ya öyle mi?
1: Çünkü onların sahibi kuşlar. Evet. Gökyüzünün sahibi.
0: Peki hadi bakalım Şemsi Paşa bunun altında kalır mı? Sinan'dan hemen kuşların pisleyemeyeceği bir cami istiyor. Konamayacak, evet. pisleyemeyeceği bir cami. Sinan'da, Mimar Sinan'da önce kuzey ve güneyden gelen rüzgar akımlarının birleştiği noktayı yapıyor. Hı hı. Bunun ne anlama geldi ben tabii anlamadım.
1: İşte matematiksel mimarlığın da bir
0: şey. Rüzgarla bir şey.
1: Tabii.
0: Düşünmüş ama bunu anlamadım. Ama şunu anladım. Temeldeki kayaları denize kadar oyarak dalgaların boyuklara girmesini sağlıyor. Hı-hı. Vuruyor ya dalgalar Hı-hı. kıyıya. Burada oluşan titreşimlerden doğan akustik sesin gücü ve derinliği camiyi etkiliyor ve camiye konmak isteyen kuşlar rahatsız oluyor.
1: Aa.
0: Ne güzel, ne muhteşem bir şey değil mi?
1: Güzel ama kuşlar olsaymış keşke.
0: Ama bir dakika, bunu isteyen herhangi biri değil, bir paşa yapacak. Evet. Kuşlara yer çok. Kuş evleri var camilerde,
1: evet,
0: her yerde.
1: Ay, çok
0: oraya
1: güzel
0: gitsinler.
1: Evler onlardan.
0: Ya, harika. Bir gün de onları anlatalım.
1: Evet, anlatalım.
0: Evet. Bu en küçük Sinan yapısı imiş. 1580'de yapılmış. Son derece sade imiş. Denize kayma riski için caminin mihrabındaki iki küçük sütunun hareket ettiği ve böylece yapı kaydığında sütunların uyarı verdiği de söyleniyor. Ama efsane mi, doğru mu bilemem.
1: Bunu şu ana kadar
0: kaymadığına göre
1: Mimar Sinan'ın yaptığı bütün eserler dimdik ayaktaysa
0: durduğuna
1: bu
0: göre,
1: efsane değildir bence.
0: Değildir değil mi? Bir de bugüne kadar kaymadıysa
1: evet.
0: 1580 kaç asır geçmiş.
1: Evet.
0: Bir kuş sesi olsun istedim. Rakım Elkutlu'nun Nahit Hilmi Özeren güftesiyle bestelediği Beyati makamındaki eser. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var, ne ocağın.

0: Şimdi ben de Alaaddin hocamın bir anısını, bize de anlattığı bir
1: Nakledeceğiz.
0: anısını
1: Aa, ne
0: nakletmek
1: güzel.
0: istiyorum. Mualla Gökçay ile alakalı bir anı bu.
1: Ses
0: Mualla,
1: sanatkarı.
0: evet, sanatkarı. Mualla Gökçay bir gün Alaaddin hocaya muayenehaneye gelir ve oradan bir fotoğraf çıkarıp Alaaddin hocaya uzatır. Der ki, Lemi Bey bana aşıktı biliyor musun? Bu da onun kanıtlarından bir tanesidir der ve bir şiir uzatır. Bunu senden bestelemeni istiyorum Alaaddin der. Bu şiiri de şöyle kısaca bir okumak istiyorum. Ardından da hocamızın sesinden
1: Dinleyelim.
0: dinleyelim. Baktıkça gölgeme yadigar diye, yadeyle hazanımı bahar diye, ağarmış saçlarımı tarumar diye, atma bir kenara ihtiyar diye.
1: Bitirelim artık programı.
0: Evet.
1: Çok güzel, keyifli ama.
0: Hı.
1: Evet.
0: Süremiz yetmiyor. Evet. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT

0: İstanbul Radyosu müzik stüdyolarından seslendik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, program sazendelerimiz Kanun'la İsmail Karaşin ve Tanbur'la Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Barış Baykal ve teknik yapımda Kazım İncetaş vardı. Bir dahaki programda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize, bayram gecesi. Zeki Müren'den dinledik bu gece ilk şarkımızı, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın mahur eseriydi. Merhaba efendim, Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününün son saatinde huzurlarınızdayız. Umuyoruz ki bayram gününüz huzur ve mutlulukla geçmiştir. Küsler barışmış, hasretler kavuşmuş, sevenler, sevilenler bir araya gelmiştir. Sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlara ulaşmanızı temenni ederiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece olduğu gibi. Bayram gecesi için sevdiğiniz namelerden oluşan bir repertuar hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci şarkı, güfte ve bestesi Zekai Tunca'ya ait mahur eser, bestekarın kendi yorumundan sunuyoruz. Zekai Tunca söylüyor: "Aşk için ağlıyorsun, daha neler, aşk olsun. Dert vermesin Allah'ım, en büyük dert aşk olsun."

Ahmet Kutsi Tecer'in dizelerini, Supi İdrisoğlu'nun mahur bestesini Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz şimdi. Çekin halay çalsın durmadan sazlar, çekin ağır ağır halay düzülsün, süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar, ince beller, mahmur gözler süzülsün.

Karacaoğlan'ın şiirine Saadet'in Kaynağın Mahur şarkısı var sırada. Ahmet Çağan'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca, Muhannatın kahrın çekmem gel deyip de gelmeyince.

Güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye, bestesi Şükrü Şenozan'a ait mahur eseri Turhan Öge'den dinliyoruz. Bu sevda ne tatlı, ne tatlı yalan. Seviş de a gönül biraz oyalan. Hayatın nesi var ellerde kalan? Seviş de a gönül biraz oyalan.

Güftesini Orhan Seyfi Orhan'ın yazdığı, Refik Fersan'ın mahvur eserini İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarından dinliyoruz. Dün yine günümüz geçti beraber, gece de yanında kalasım geldi. Duruşu utangaç, bakışı dilber, vallahi çapkını göresim geldi.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Nihavend eserinin güftesi ve bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

Dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend makamındaki fantezisini Sevval Şentürk'ten dinliyoruz. Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde, ruhumda sen. Baygınım ben sana, candan yana yana, şu yanan kalbimi bilsen.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Kadri Şençalar'ın Nihavend bestesini Koray Safkan'dan dinliyoruz. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim, güzelliğin aksetmiş boğazın sularına, benim her şeyim sensin, seninle bahtiyarım, ah o kızlar sarılmış sinene, kollarına.

Güftesini yine Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend bestesini Tül'ün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettin o bergüzarı, sevdalar getirdi sevda üstüne.

Güftesi Sabih Gözen'e, bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend şarkıyı Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Gözlerinin içine başka hayal girmesin, bana ait çizgiler dikkat et, silinmesin. İstersen yum gözlerini tıpkı düşünür gibi, benden evvel başkası bakıp seni görmesin.

Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait Nihavend eseri Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan. Haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend eseride Münip Utandı'dan dinliyoruz. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Söyle.

Bu güzel bayram gecesinde programımızda sizler için seçtiğimiz son şarkı Emin Ongan'ın Nihavend eseri. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Sen benim gönlümde açan son güldün. Hasretindir yanan içimde şimdi. Kırdığın kadeh son teselliyimdi. İçimdeki meyle sen de döküldün. Ne yaptım sana ben? Neden uzaklaştın? Yeter bu hasret, yeter. Gel, dönelim sevgimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum bir kez daha. Hoşça kalın.

0: SRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Program yapımcımız Aslı Boyler ve mikrofonda ben Elif Güreşçi. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var tabii ki. Onları takdim edeyim şimdi sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazlarda Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Efendim, bugün ilk olarak sizlere bestesi Saadettin Kaynak Güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur eseri seslendirdik. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize. Güzel bir bayram var. Bayramınız kutlu olsun diyoruz ve ikinci eserimize geçiyoruz. Mahur makamında eserlerle devam edeceğiz. Bestesi Selahattin Pınar'a, sözleri Fakih Vakılar'a ait sevilen bir mahur eser. Yüce Dağ'dan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Buyurun.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar hepinize. TRT Ankara Radyo stüdyolarından sunduğumuz Akustikname programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam ton masterimiz Levent.

0: TRT Name.
1: Sıradaki eserin güftesi Ülkü Aker, bestesi İrfan Özbakır'a ait mahur şarkı. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sırada iki mahur eser var. Peş peşe okuyacağız, icra edeceğiz. İlki mahur türkü Şu Dere Yonca, bir diğer ismiyle Alim. Ve ardından Kemal Emin Baran'a ait mahur şarkı var. İki gözüm sensiz lütfet de söyle. Bu uzun geceler geçer mi böyle?

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Kürdili Hicazkar makamında iki eser var. İlki bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Baki Süha Ediboğlu'na ait çok sevilen bir eser. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, attım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine, azatsız köleyim, bil ki sana ben.

Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Beste ve güfte Yusuf Nalkesen.

0: TRT Name.
1: Kürdil Hicazkar makamına geçiş taksimi için sevgili Celalettin Biçer'in gönlüne sağlık. Harikaydı, harika bir açıştı. Sağ ol, var ol. Şimdi de Hicaz makamında iki eser var sırada. Bu sefer sevgili Serhat Çiğiltepe'den bir Hicaz taksim dinleyeceğiz. Ve ardından Şükrü Tunar'ın Hicaz şarkısını icra edeceğiz. Bir bir geçiyor sevgililer, gözleri yaşlı.

0: TRT Name.
1: Bestesi Yıldırım Gürses, sözleri Mustafa Sevilen'e ait çok sevilen bir şarkı var sırada. Hicaz bir eser yine. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gözel.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel eşlikleriniz için. Evet, programın sonlarına yaklaştık artık. İki KCR eserimiz var sırada. İlki müzik ve sözleri Şekip Ayhan Özış'a ait. Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgili. Uydun el sözüne, bırakıp gittim.

Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofonda ben Elif Güreşçi. Sizlere bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarını da takdim etmek istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazlarda Yusuf Oğuzhan Acıbucu idi. Bu vesileyle bayramınızı da tekrar kutlamak istiyoruz. Son olarak bir karciğer eserle veda ediyoruz sizlere. Bestesi Kadri Şençalar'a ait Yeşil Olur Şu Konya'nın Meramı, bir diğer ismiyle Konyalı Kız. Hoşçakalın.

Stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. İslam alemi için çok önemli olan bir günde, mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde sizlerle buluşmanın mutluluğunu, heyecanını bir arada yaşıyoruz değerli dostlar. Allah'a olan şükranlarımızı ifade ettiğimiz, İslam dinine olan bağlılığımızı, Allah'a olan şükranlarımızı ifade ettiğimiz, Yüce Yaradan'a yakınlaştığımız, O'nun rızasını kazandığımız bu mübarek günde hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok hikmeti de anlıyoruz. İşte Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde yardımlaşmanın, kardeşliğin ve birlik olmanın da önemini kavradığımız bu özel günde bayram coşkusunu TRT Name frekansında hep birlikte yaşayacağız değerli dostlar. Bugün programımızda teknik yönetmenimiz sevgili Serber Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Bugün sizleri eski bayram sabahlarını andıran harika namelerle karşılamak istedik. Enstrümantal bir eserle sizlere merhaba dedik. Mustafa Kandıralı ve arkadaşlarından dinlediğimiz Yeni Kasap havasıyla sizleri selamladık. Ve eski bayram sabahlarının ruhunu günümüzde de yaşattık. Yine aynı güzel şarkılarla yayınımızı sürdüreceğiz. Bugün de Kurban Bayramı coşkusunu sizlerle beraber yaşayacağız ve en güzel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Efendim, bu hareketli neşeli açılışın ardından çok özel bir Muzaffer İlkar şarkısıyla yayınımıza başlamak istiyoruz. Güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Hicaz makamındaki şarkıda Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşıyoruz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Ankara Radyosu sanatçılarından Hilal Çelebi, 2016 yılında Ankara Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu şarkıyla konuğumuz oldu. Yine bir Muzaffer İlkar bestesi dinledik. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi Kemal Şakir Yakar imzalıydı. Çiçekler derleyeyim, bir demet eyleyeyim. Demeti neyleyeyim, sen gülüm olmayınca. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz ve iki kıymetli sanatkarı ağırlıyoruz. Neşe Öztaş ve Selim Öztaş, Teoman Alpay'ın güftesi Nihat Aşar'a ait Hicaz şarkısıyla bizlere seslenecekler. Dinleyeceğimiz bu şarkı Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biri. 1974 yılında yayınlanan ve Emel Sayın'ın başrolünde yer aldığı Mavi Boncuk filminde sanatçı tarafından seslendirilmiş. Yine Hülya Koçit ve Tarık Akan'ın başrollerinde oynadığı bir filmde yer verilmiş. Aynı zamanda 1980 yılında yayınlanan Tanrı'ya Feryat filminde de Ferdi Özbeğen tarafından seslendirilmiş. Şimdi bu unutulmaz eserde Neşe Öztaş ve Selim Öztaş çifti sizlerle.

Sen ol bahtımın yıldızı, seviyorum Çerkes kızı. Yine İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından birini Turgay Kızıltuğ'u ağırladık. Sanatçı Selahattin İnal'ın güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz eseriyle bizlere seslendi. Değerli dostlarımız, şimdi ise geçmişe uzanacağız ve Zeki Müren'in sesinden bir Erdoğan Berker bestesine kulak vereceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesini Cansın Erol Ozan kaleme almış. Zeki Müren'in 1986 tarihli Masal isimli albümünde yer alan kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Seneler ne olur üstüme gelmeyin, saatler durun biraz, ömrüm bitirmeyin. Bunca yıl geldi geçti, söyleyin ne anladım? Mazideki günleri daha ben yaşamadım.

Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1997 yılında seslendirmiş olduğu Hicaz Potpourri'yi sunduk sizlere. İçimizi kıpır kıpır yapan bayram coşkusuna yakışan harika şarkılar dinledik. Birlikteliğimize yine kıpır kıpır eserlerle devam ediyoruz.

ediyoruz. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Suat Yıldırım, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Refik Ahmet Sevengil'e ait Karciğer eseriyle bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2016 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Tahir Aydoğdu yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu kaydı sunuyoruz sizlere. Tamburamın ince kıvrak beli var, sırma saça benzer ipek teli var. Bülbül gibi söyler şakır dili var, vur tellere yanık yanık çağlasın.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş, kendi adının da dizelerinde yer almış olduğu Karciğer makamında bir türküyle bizlere seslendi. Ayşem Ayşem Mor Menekşem. Sanatçı bu eseri 2014 yılında Şef Hasan Eylen yönetimindeki Kanto'dan Tango'ya isimli programda seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Değerli dostlar, birbirinden özel şarkılarla musiki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Fehmi Tokay'ın güftesi Lütfi Fikret German'a ait Karciğer şarkısını Nusret Yılmaz icrasıyla sunuyoruz sizlere. Sanatçının 1995 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Bu kış hanım İstanbul'a taşında, eğlenelim, şevk edelim kalpakçılar başında. Necmettin Yıldırım'ı İsmet Ağa'nın Karciğer şarkısıyla ağırladık. Necmettin Yıldırım değerli sanatçımız ne yazık ki 2020 yılında aramızdan ayrılmıştı. Bu vesileyle kendisini bir kez daha sevgiyle saygıyla yad edelim. Kıymetli sanatçılar aslında bedenen aramızdan ayrılmış olsalar da işte şimdi duyduğumuz gibi bir hoş sada yanı başımızda onlarla birlikte yer alıyor. Değerli dostlar, şimdi ise birlikteliğimize Uşak makamında eserlerle devam edeceğiz. Bayramın güzelliklerini TRT Name frekansında birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Ankara Radyosu'nun kıymetli uç sanatçısı Bayram Coşkuner'den dinleyeceğimiz Uşak Taksim'in ardından Ayfer Er'e kulak vereceğiz. Sanatçı Nasibin Mehmet Yürü'nün Uşak şarkısıyla seslenecek bizlere. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir ümitsiz yâre düştüm, ağlarım, bağrım yanar.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Ela Altın, Saadettin Kaynağ'ın Uşak şarkısıyla bizlere seslendi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Değerli Ela Altın hocamıza da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Zaman zaman bizim programımızı da dinliyor kendisi. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın'ın da Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimize kutluyoruz. Ve tabii ki bizleri dinleyen tüm kıymetli dostlarımızın bayramlarını da en içten dileklerimize kutluyoruz. Bayram coşkusunu TRT Name frekansında geçmiş zaman

Türkiye programında beraberce paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Avni Anı'nın güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait Uşak şarkısını dinleyeceğiz. İki kıymetli sanatçı Medyaşen Sancakoğlu ve Serhat Sarpel bizlerle birlikte olacak. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Seviyorum diye beni aldattınız, yalan yıllar.

Değerli sanatçımız Nilgün İşgüden'in 1997 yılında seslendirmiş olduğu Uşak Türkü'yü dinledik beraberce. Yine kıpır kıpır hareketli bir esere kulak verdik. Efendim, Aşıklar makamının o tatlı nameleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya'nın 2006 yılında seslendirmiş olduğu bir Celal Abacı bestesi dinleyeceğiz. Güfte Kemal Özcan imzalı. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllarım hep yalnızlıkla bomboş geçecek sanmıştım. Bir diğer adıyla Can Suyu sizlerle.

Yine hareketli bir türküye kulak verdik. Yahya Geylan bizlerle birlikteydi. Yürü Dilber, yürü ömrümün varı diye seslendi. Efendim, değerli TRT Name dostlarımız, mübarek Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde zannediyoruz bu saatlerde artık kahvaltılar yapılmıştır ve aile bireylerine, aile büyüklerine ziyaretler başlamıştır. Diliyoruz İslam kültürümüzün geleneklerini, göreneklerini en güzel şekilde yaşadığımız ve yaşattığımız bir bayram olsun. Çünkü biliyorsunuz bayramlar sevdiklerimizle güzel. Bayramlar dostluğu, sevgiyi paylaştıkça güzel. Biz de bizi sevenlere ve gönülden sevdiğimiz siz değerli dostlarımıza kucak dolusu iyi dileklerimizi yolluyoruz. Ve diyoruz ki bayramınız mutlulukla, huzurla geçsin. Ve tabii ki Türk müziğinin o en güzel şarkılarıyla. Efendim, şimdi biraz ritmimizi düşüreceğiz. Hüzzam makamında eserlere yer vereceğiz. Pelin Değirmenci'den dinleyeceğimiz Hüzzam Tambur Taksimi'nin ardından Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Muzaffer İlkar'ın Güftesi Şayeste Hanım'a ait Hüzzam eseriyle bizlerle birlikte olacak. Kalbime koy başını, doktor nabzımı bırak. Gülen gözüme değil, ağlayan gönlüme bak. Bir an yaşa ruhumda, gör çare.

Yusuf Nalkese'nin Hüzzam eserini Seçil Heper yorumuyla sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 70'li yıllarda seslendirmiş olduğu bir eserdi. 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de bu güzel şarkıya yer verilmişti. Evet değerli dostlarımız, dokunaklı şarkılara yer versek de yine o duygusal havayı hareketli ritmik eserlerle dağıtıyoruz. Dinlediğimiz şarkı da onlardan biriydi. Çünkü bugün bayram, bugün mutluluğu, huzuru, sevgiyi, dostluğu paylaştığımız gün. Elbette küslükler yaşayanlar da vardır aramızda ama bu mübarek günün hatırına belki kırgın kalplerde bir bayram mesajıyla ya da bir bayram tebriğiyle bir araya gelirler. Güzel dileklerle yolculuğumuz sürsün. Şimdi yine bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. İşte o küskün kalplere ithafen bestelenmiş bir eser Behiye Aksoy yorumuyla sunacağız. Madem küstün, dargındın, neden geldin, ağladın?

Kederli günlerimde arkadaş oldun bana. Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana? Beste ve güftesi Suat Sayın'a ait hüzzam esere kulak verdik. Nesin Sipahi'nin 1970 yılında seslendirmiş olduğu bir şarkıyı dinledik. Değerli dostlarımız, Segah makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı özlem kokan bir eser ve bu güzel şarkıyı Kurban Bayramı'nın ilk gününde aslında sevdiklerinin yanında olmak isteyip çeşitli nedenlerle onlarla kavuşamayan değerli dinleyicilerimize sizlere armağan etmek istiyoruz. Neveser Kökteş'in unutulmaz bir şarkısını Gökhan Sezen yorumuyla sunuyoruz. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam, taksam başıma.

geldim gülmek için, ben ağlıyorum hep senin için. Yetmez mi artık çektiklerim şu iki günlük ömrüm için? Bu Segah Kanto, Kemani Serkis Efendi'nin unutulmaz eserlerinden biriydi ve Ali Osman Akkuş yorumuyla sunduk sizlere. Sanatçının 2014 yılında Hasan Eğren yönetiminde gerçekleştirilen Tango'dan Kanto'ya isimli programda seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık. Değerli dinleyicilerimiz, Bayram Coşkusu TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Şimdi unutulmaz bir Yeşilçam şarkısında Ahmet Özsan'a kulak vereceğiz. Sanatçının 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde de bu güzel eser yeniden düzenlenip dinleyicilerle buluşturulmuştu. Güfte İlhan Behlül Pektaş, beste Amir Ateş imzalı. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını, ölmek istedim bir türlü ölmedim.

Türk müziğinin çınarı Mustafa Sağ Yaşar, Segah bir türküyle günümüzü renklendirdi. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam. Yine bu güzel bayram gününde içimizi kıpır kıpır yapan harika namelere kulak verdik. Hüzzam ve Segah makamının en güzel eserleriyle yolculuğumuz sürüyor sevgili dostlar. Şimdi ise Ankara Radyosu'na uzanacağız ve Hasan Eylen'in seslendirmiş olduğu özel bir esere kulak vereceğiz. Halil Soyuer'in güftesi kaleme aldığı Hüzzam makamında bir Murat Kadir Gök bestesini dinleyeceğiz. Bu şarkı aynı zamanda Murat Bey'in eşi olan ve Ankara Radyosu ses sanatçılarından Belgin Gök'ün 2016 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar Sevgi Çiçekleri Açtı Bu Mevsim isimli albümüne de adını veriyordu. Şimdi ise Hasan Eylen yorumuyla sunuyoruz bu şarkıyı. Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim, sevgi neymiş diye sorduğun yerde, yolduğun yapraklar şahidi mi oldu bilmeden kalbimi kırdığın yerde.

Gökyüzünde duman duman bulutsun, söyle seni kalbim nasıl unutsun. Ziya Taşkent'in güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Hüzzam eserini Tahir Engin İçöz yorumuyla dinledik. Programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi bir Yesari Asım Arsoy şarkısında Ergin Kızılay bizlerle. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, bir diğer adıyla akasyalar açarken sizlerle.

Bugün en güzel, en hareketli şarkılarla bayram coşkusunu beraberce paylaşmaya çalıştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tüm İslam alemine ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk, bereket dolu hayırlı bayramlar diliyoruz. Ve sizleri Medaşen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz hüzzam bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.